bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

bulmam seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürler.

gösterdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum. Seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı. Veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde seni duyduğumu hatırlıyorum.

Seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardın.

geri dönsen, yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurunda.

0: sensiz bayram.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi. Her nefes dilinde Kur'an hecesi. Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri. Dillerinde dinmez lebbeyk sesleri. Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele. Yan yana secdeder sultanla köle. Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa, döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler. Gözleri Kabe'de iftarı bekler. Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş, kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede, nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası.

Şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan, merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar, secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur, göz nereye baksa Rahman'ı bulur, ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana, başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana, içtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Güveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını Deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş,
Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıbtiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.

Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: İfade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri

Böğren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim.

0: yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana ey Ümmüzer ye iç, yakınlarına ihsanda bulun derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız. Ayşe annemiz ya Resulallah dedi. Beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli mümin kardeşlerim, elhamdülillah müminiz, iman ettik. Bu imanımızla da inşallah cennete gireceğiz. Cennet için iman ettik. Cennetin başka bir şifresi olmadığı için o emelimiz, yani cennete girme emelimiz hakikat olsun diye iman ettik. Allah'ın şartı budur. Cennetin faturası imandır. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz cennete girmenin şartı iman etmenizdir dedikten sonra şöyle bir form doldurun, nereye gitmek istiyorsunuz, tercihinizi yapın, o tercihe göre de sizi yerleştirelim der gibi, bizim tercihimiz cennet

yan yana olduğu için cennete konacak kullarından olmadık. Öyle değil. Önümüze bir form kondu ya da babalarımızın önüne konmuştu sülalece nereye gitmek istiyorsunuz diye. Neticede de bizim babalarımız

aile mezarlığı kurulur gibi aile cenneti kurulan bir yer değil. Öncesinden ayarlanmıyor. Gerçekleşen imana göre Allah cennete yerleştiriyor. Kardeşlerim, bu Allah'ın kanunu. Elhamdülillah bu kanunu bildik, hakikat olduğuna iman ettik ve inşallah Rabbimizin lütfuyla da cennete gireceğiz. Ancak kardeşlerim, hepimizin çok iyi bildiği bir hakikat var. Rabbimiz cennete girmemiz için bizi yarattı ama kimin hak ederek gireceğini, kimin de hak etmediği için cennetin öbür tarafı olan cehenneme gireceğini belirlemek üzere karşımıza bizi cennetten alıkoymayı kendisine gaye edinmiş bir şeytan da koydu. Biz ne kadar cennete girmek istiyorsak, Allah da ne kadar cennetine koymak için bizi münasip durumda yarattıysa da, boya, renge, sülaleye, doğduğun toprağa göre cennete koymayacağı için hak edeni, lütfunu hak edeni cennete koyacağı için, bu hak edişi ortaya çıkaracak bir ortam yarattı Allah. O ortam şeytandır. Şeytan da gece kimsenin rüyasına girip gel yarından itibaren cennete girmeyeceksin, bizden oldun, çetemize katıl demiyor. Rabbimizin cennet davetine karşılık şeytan da cehennem davetiyesi çıkarıyor. Cennetin bedeli sevaplar olduğu gibi cehennemin gereği de günahlardır. Şeytan günah sayar, Allah sevap sayar. Melekler bugün mümin toplumda ne kadar Allah'ın razı olacağı sevap işlendi diye hesap edip seviniyorlarsa müminler namına, akşam asistanlarını toplayıp hesap kitap yapan, bilanço çıkaran şeytan da ne kadar günaha sebep olduk diye topluyor. İşler iyi gitti mi gitmedi mi diye merak ediyor. Ramazan'da nispeten müminler günahlardan kendilerini alıkoydukları için hadis-i şerif ne diyor? Şeytan adeta bağlanmış gibi. İşleri iyi gitmiyor çünkü. Ramazan 40 gün sürse iflas edecek. Çünkü onun da sermayesi günah işleyen müminler üzerindendir. Demek ki kardeşlerim, Rabbimiz cennet şartlarını oluşturmak için iman edin buyurdu. Şeytan da bırakın iman ediyor. Şeytanın bırakın imanı demesi, bıraktım inanmıyorum diyerek ortaya çıkmıyor. Tıpkı ben Allah'a iman ettim, form doldurdum, artık ben müminlerdenim, kimse beni atamaz, vatandaşlık hakkı, mahkeme kararı gerekir herhalde atılmak için gibi düşünemiyor. Hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki iman cennetin şartıdır ama haramlar, günahlar imanımızı paslandırıp işe yaramaz hale getirecek tehlikelerdir. Bunun için değerli mümin kardeşlerim, gayet açık ve sarih bir şekilde diyoruz ki ya Rabbi cennete koy bizi demeden önce haramlardan muhafaza buyur bizi desek daha akıllıca iş yapmış oluruz. Çünkü haramlardan korunmuş bir mümin mevcut imanıyla zaten potansiyel cennet adayıdır. Ama işlenen her haram, Allah'a karşı yapılmış her kabahat,
imandan bir puan, iki puan, gram gram geri çekmektedir.

Çünkü ne diyoruz? İman ettin bir kere. Hakkın senin cennet diye bir şey var mı? Neden? Neden? İnsanlığın efendisi, Allah'ın en sevgili kulu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, neden defalarca, onlarca defa Rabbim kalbimi sabit tut diye dua ediyordu? Neden? Kitabımız, Kur'an'ımız iman edenlerin dua tarzından söz ederken, Rabbena la tuzigh kulubena, ey Rabbimiz kalplerimizi kaydırma diye neden dua etmeyi bize öğretiyor? Çünkü bir kere sen iman edenler tarafına geçtin, tamam garantisin diye bir hakikat yok ki. Koruduğun kadar imanını, o iman seni cennete koyacak diye bir hakikat var. Sağlıklı ve güçlü doğmuş olmak, hastalıklara karşı bir tedbir alınmadığı zaman ölünceye kadar sağlıklı yaşama nedeni olabiliyor mu? Bir insan, bir çocuk sağlam doğdu. Sağlam doğduğuna göre selamun aleyküm, yola devam. Ölünce mezara koyarız denebiliyor mu? Korursan sağlığını, beden işine yarıyor. İman da bir kere doğdu yüreklerimizde, elhamdülillah artık tehlike yok diyemeyiz. Koruduğun kadar imanını seni cennete koyacak imanın var demektir. İmanı da sizler de takdir edersiniz ki 3-5 kişiyi geçmez ben imanımdan vazgeçtim diyen. Ama imanı delinmiş bir balon gibi bir zaman sonra pörsüyüp kalan kitleler var kardeşlerim. Ve işin esef verici tarafı, imanının gitmiş olacağını düşünme fırsatı da bulamıyor insan. Var zannediyor. Bunun için biz müminler olarak cennete girmemiz imansız olmaz diye inandığımız gibi, elhamdülillah böyle inanıyoruz, bu imanı şeytan kelepur bana bırakmaz diye de düşünmek zorundayız. Sağlam doğmuş olabilir bu çocuk. İlk üşüttüğünde onlarca hastalığa yakalanabilir. Sağlam doğmak sonra hasta olmamak demek değil. Kuvvetli imanın varlığı, şeytanın bu kadar kuvvetli imanla uğraşamam ben demesini gerektirmiyor. İman güçlendikçe şeytanın planı da güçleniyor. Çünkü şeytan korsan bir teröristin adı değildir. Yetkisini ve kudretini Allah'tan alan bir mahluktur şeytan. Çünkü Allah kimin imanını korumak diye bir endişesi olacak, bunu görmek istiyor. Bunu görmek için şeytanı zaten test unsuru olarak dünyaya gönderdi Allah. Bu sebeple kardeşlerim, imanımız mümin oluşumuz için kanatlanıp uçacak kadar sevinmeliyiz. Elhamdülillah derken ciğerlerimizden hamd etmeliyiz Allah'a. Sonra da bu büyük nimetin haramlara kurban edilmesi tehlikesine dikkat etmeliyiz. Kardeşlerim, hiç kimse zannetmesin ki bir insan, mesela alkolü baz alalım, bir Müslüman salı günü sabah kalktığında alkol kullanmaya karar veriyor.
Bu dünyada olur bir şey değildir bu. İnsan tabiatına aykırıdır. Biraz sonra okuyacağım hadisi şeriften de bu dersi çıkaracağız inşallah. Bu tabiata aykırı bir şey. 20 gün alkol kullanma kursuna da gitmesi gerekmiyor herhalde. Ama çok hassas bir şeye dikkat çekiyorum. 30 yaşında alkole başlayan birisi 5 yaşındayken bir alkol reklamının beynine girmesinin 25 sene sonraki uygulamasını yapmıştır. Çünkü şeytan bir buğday tanesini kar altında 6 ay saklayıp 6 ay sonra başak haline getirme imkanına sahiptir. Bugün şeytanın milyarlarca insanın eline sunduğu alkol kadehlerinin yatırımını şeytan Nuh Aleyhisselam zamanında yapmıştı belki de. Şeytan günübirlik çalışmıyor. Ne dedi Allah'a cennetten kovulacağı gün? Kıyamete kadar sana iman eden kullarını ayaklarını kaydıracağım ben de dedi. Bugün filancanın filancayı öldürmesindeki cinayet olayı kesinlikle şeytanın planıdır. Ama bu sabah onu sinirlendirdi, ona da bıçağı verdi, o da gitti onu öldürdü. Yanlış, böyle düşünemeyiz. O katil olayını belki de şeytan o çocuk yaratıldığı gün planlamıştı. Herhangi bir zinanın da zeminini böyle oluşturuyor. Bugün zina yapmaya karar ver, kalk zina yap demez kimseye. Çünkü bu insanda depresyon oluşturur. Hiç kimse bu şekilde bir harama giremez. Altını oya oya yıkar yıkacağını. Erozyon bir saatte oluşmaz. Bir saatte deprem olur. Erozyon denen şey bardak bardak dediğimiz su ile oluyor. Kardeşlerim, imanla cennete gireceğiz. Başka mümkün değil. Şeytanın hedefi imanımızdır. Çünkü biliyor ki şeytan, imanla öldüğümüz takdirde er geç Rabbimizin mağfireti bizi cennete koyacak. İnşallah. Dolayısıyla direkt imanımızı da çekip bizden almayı beceremediği için imanımızı ölünceye kadar dayanamayacak cılız hale getirmeye çalışır. Bunu neyle yapacak? Haramlar onun uyuşturucularıdır. Bu sebeple kardeşlerim, bizim imanımıza göre haram bir iş yapan Müslüman dinden çıkmaz. Kural bu. Ashab-ı kiramdan itibaren bu ümmetin mu'tedil müminlerinin, alimlerinin, müçtehitlerinin inandığı şey budur. Hangi günah olursa olsun işlemek dinden çıkarıcı değildir. Ama imanın zemininde erozyona neden olmayan bir günah da yoktur. Eğer biz bütün hedefimiz imanla ölüp Rabbimize gitmek değilse, ki bu bir hatadır maazallah, şeytanın tuzağına düşeriz. Geçen sene bir haram, bu sene bir haram, öbür sene bir haram, ondan sonra da ölme anında işe yaramayacak bir imanla baş başa kalırız maazallah. Müminlerin cami yapmaktan önceki hedefi camiye düşman olan kurumların varlığını engellemek olmalıdır.

Çünkü camı kapatmadığın sürece evi ısıtmanın bir manası yoktur. Çocuklarımıza imanın şartlarını öğretmeden önce o imanı heder edecekleri ortamdan uzak kalmalarını sağlamak lazım. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği, onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Zinayı haram etti, evliliği de imanın yarısı yaptı. Alkolü haram etti, ama bütün meyvelerin sularını mümin kulları için helal etti. Hırsızlığı ve faizi haram etti, alın terini ibadet haline getirdi. Mümin imanını korumayı cihat görmek zorunda, namaz gibi bir iş görmek zorunda, oruç gibi iş görmek zorundadır. Zaten cihat da niye yapılıyor? İman ve imanın merkezi olan Kabe koruma altında olsun diye. Müminlerin kendi bireysel imanları tehlikede olduktan sonra ordularının cephelerde cihad etmesinin bir anlamı yok ki. En büyük cihadımız yüreklerimizin şeytan tarafından istila edilmesine karşı yapılacak cihattır. Kur'an'ımız ve iman değerlerimizin fitneye düşmesine karşı, Allah'a imanımızın zayıflamasına karşı alacağımız tedbirler Bedir, Uhud, Hendek demektir. Bunu beceremedikten sonra gençlerin Allah yolunda cihad edip şehit olmaları anlamsız hale gelir. Hendek'te, Uhud'da Hamza şehit olduktan sonra Medine'de Allah'ın indirdiği Kur'an'a karşı müminlerin imanı zayıf olsa ne değeri olacaktı? Müminler cennetin bedeli olan imanı şeytanın haramlarla yontup ayakta duramayacak hale getireceğini binlerce senedir uyguladığı bir proje olarak bunu bize de uygulayacağını biliyor olmaları gerekir. Bunun için kardeşlerim, aile olarak anneler, babalar, hoca efendiler, öğretmenler, muallimler, vakıf görevlileri, dernek görevlileri olarak Müslümanlara hizmet etmek niyetiyle bir yerde bulunanlar olarak sadece iman aşısı yapmanın, Allah'a iman şudur, Kur'an ayetleri bunlardır demenin yeterli olmayacağını, önce koruma alanı oluşturmak gerektiğini biliyor olmamız lazım. Hastanede doktordan ilaç alıyor, dışarı çıkınca da arkadaşlarının verdiği uyuşturucuyu alıyor. Burada hastane mağlup, sokak galip demektir. Hastalığın nedeni kaldırılmadıkça tedavi mümkün değildir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önce şirkten ve putlardan arınmayı, daha sonra Allah'a iman etmeyi telkin etti. Hiçbir ilah yok şu kainatta demedikçe Allah var demenin bir faydası yok zaten. Allah da var putlarla beraber der gibi bir ifade iman olamaz. Silip tertemiz putlardan, haramlardan, tehlikelerden arındırılmış bir kalbe Allah girdiği zaman o kalbin sahibi Uhud'da şehit olmayı yaşamaktan daha lezzetli görür. Rengarenk bir kalp ve beyin değil, sadece Allah ve cennet düşünen bir kalp ve beyin istiyor Allah.

şeytan iman etmeyin demez kimseye. Çünkü ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccını yaptığı ve veda hutbesini irad ettiği zaman, şeytan sizin yeniden

evde her zaman bulunmama, sokağa çıkma, parklarda durma hastalığı vesaire. Veya annenin babanın arasındaki ihtilaflardan dolayı çocuk üzerinde otorite boşluğu. Bir çocuk namaza karşı hangi eksikliklerden dolayı laubali davranacak? Onu tespit ettikten sonra o ev şartlarında, evin bulunduğu mahalle şartlarında bunu tespit ettikten sonra abdestten ve taharetten önce çocuğun namazla bağını kesecek o sorunu gidermeye çalışacağız. Çocuğu biz namaz için mümbit bir hale getirdiğimiz zaman, senelerdir bizi ezan okununca seccadenin başında gördüğü için karnı acıktığında mutfağa, dolaba koştuğu gibi biiznillah namaza koşacaktır. Ama çocuğu hayatından daha değerli hale gördüğü bilgisayarından, oyunundan, arkadaşlarıyla eğlencesinden, parkından vesairesinden makul yöntemlerle, ceberut bir kafayla değil, makul yöntemlerle ve uzun bir zamana yayarak çocuğun bu çevresini oluşturmadan, filan pazartesi günü zaten peygamberimizin doğum günüdür, senin de yıl dönümündür, bismillah namaza başladık, her namaz eksikliğinde şu ceza, filan bilgisayarını aldık, namaz kılmadın bisikletini aldık, namaz kılmadın sen bu sene geziye gelmiyorsun, namaz kıl. İyi bir namaz düşmanı yetiştirmek için fena bir yöntem değildir bunlar.

olmayan bir çocuğu hangi ilaç hastalıktan kurtarabilir ki? Ne yapsın sana hoca efendi? Evlerimizi haramlara karşı korunmuş hale getirmek gerekiyor. Şunu da zannedemeyiz değerli kardeşlerim. Evimizde alkol elhamdülillah yok. Kabul. Müstehcenlik yok. Kabul. Elhamdülillah. Evimizde hiç küfür yok. Maşallah. Faiz bizim ev kredili değil zaten. Elhamdülillah. Kavga, gürültü, cinayet, henüz kimseyi öldürmedik evde. O da güzel. Ama şeytan iyi bilir. Hepimizden iyi bilir ki Müslümanın evinde cinayet işlenmez zaten. Milyarda bir olur bir hatadır bu. Şeytan bunu bilir. Katil Müslüman yapmak için alkolü kullanamayacağını, borç alışverişleri kullanamayacağını iyi bilir şeytan. Ya ne yapar? Kur'an üzerinden, İslami değerler üzerinden aşırılığa kaydırıp Allah'ın adını kullanarak katil yetiştirir.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Rakibimiz, dünyada 6-7 kişi varken birini öbürüne öldürttürmüş bir rakiptir. Şeytanın yüzlerce milyar kere deneyi var bu dünyada. Müslümanı nasıl kandıracağını çok iyi bilir. Sizin evinizde faiz girmemiştir, doğru. Sizin evinize zina girmemiştir, doğru. Gerekli tedbirler, yeterli tedbirler alındı mı? Bir kere sen şeytandan kurtulmuş olduğunu zannederek ilk hatayı yapmış oldun. Son nefese kadar kimse şeytandan korunmuş değildir. Tedbir almak zorundayız. Kardeşlerim, haramlara karşı tedbirimiz, en büyük tedbirimiz, haramların sebepleri üzerinden olmalıdır. Mesela evde bir örnek vereceğim. Peygamber garantisi altında yaşıyor kadınlar. Erkeklerin elini kolunu bağlayarak gitti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Cennette benimle olmak isteyenler kadın dövmeyecek dediler. Hangi Müslüman dünyada peygamberi de istemem, bu kadını bir pataklayayım der. Diyemez. Şu yanlış. Madem peygamberim benim aleyhissalatü vesselam böyle bir tembihte bulundu gitti, alimallah, ölürüm de kadın dövmem ben, kız çocuğu dövmem. Bu ilk mağlubiyettir. Neden biliyor musunuz? Bu diyor ki, ben bardağı, 200 miligramlık bir bardağı 600 miligram korum ama doldurmam, onu taşırmam diyor. Olur bir şey değil ki bu. Böyle tedbir alınmaz. Ne tedbir alınır? Madem ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Havz-ı Kevser'de buluşmak istiyorum, o da kadınlarını dövenini sokmayacağım oraya diyor. Cennete değil ama. Peygamberle beraber olma hazzından mahrum olmaktan söz ediyor. Ne diyor? Ben aileme iyi davranıyorum, benimle beraber olacak olanlar da iyi davransın diyor. Standart getiriyor. Orijinal. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olmanın orijinal renk tonunu söylüyor. Güneşte solmuş renklerini değil. Liberalizmle renk almış Müslümanlık şeklini değil. Kapitalizmden renk boya almış şekli değil. Orijinal Resulullah rengini tarif ediyor. Böyleyim ben. Benimle olacak olanlar böyle olsun. Kardeşlerim, eğer gerçekten bir idealse bu, bir evde Müslüman erkek ve Müslüman kadın eşinin sevmediği rengi de o eve sokmayacak.

kadın bu kırmızı renkten hoşlanmıyorsa kırmızı renkli bir poşetle hediye bile getirmeyeceksin o eve. Bu ne biliyor musunuz? Harama karşı tedbir. Kırmızı haram renk mi? Hayır. Uçuk uçuk düşünmeye gerek yok bunu. Çünkü kırmızı renkten hoşlanmıyor, onu getirdin. Yemekten önce ellerini yıkamadan sofraya oturdun. Sen iş yerinden geliyorsun, kirli yerlerle bu sofraya oturdun. Ben bu kadar hijyenik davranıyorum dedi. Bunların hepsi toplanıyor. Sinirli bir kadın çıkıyor karşına. Bunların 10 sebepten sinirli, bağıran çağıran bir kadın çıkıyor. Bağırsın çağırsın, ulan Muhammed ümmeti göreceksin sen, ben de karşılık vermeyeceğim diyemezsin. Doldururum bardağı taşmaz demek kadar yanlış ve sapık bir sözdür bu. 3 gün böyle sabredersin, 4. gün cihat niyetine canına girersin bu sefer. Şeytan o kırmızı poşeti eve koyduğu gün yatırımını yapmıştı, sen onu anlamamıştın zaten. Mümin basiretli insandır. Gözü açık insandır mümin. Allah'ın nuruyla görür çünkü. 5 sene sonra kavgaya neden olacak bir şeyi 5 sene önce şeytan tohum atıyor. Bana getirdiğin hediye de uyuz olduğum renktendi zaten diyor. Sen hasbunallah diyorsun aklınca. E bu kadar bir nezaketi gösteremedikten sonra la havle çekmenin bir manası yok ki. Birbirini takdir etmek, birbirinin hassasiyetlerine karşı nezaket göstermek değil mi Müslümanlık? O da sen de. Erkeği kadını yok bu işin. Erkeği kadını yok. Akşama kadar direksiyonda şoförlük yapmış bir insan, akşam eve geldiğinde başından duman tuter deniyor ya, başından kulaklarından duman çıkıyordur onun. Bir iki kere tembih etmiştir, hanım bir sıkıntı varsa da bir iki saat söyle onu, şöyle bir uzanayım şurada demiştir. E kapıyı açmadan evdeki direksiyon sıkıntılarına başladığın zaman ben Allah için sabrediyorum, peygamberimle beraber olacağım bir hafta denir. Şeytan bizim gibi en son başlamıyor işe. Çok eskilerden başlıyor. 30 yaşında bir sıkıntı üretiyor, 60 yaşında faturasını ödetiyor. Torunları var. Torunları evlenmişler, çocukları olmuş, onların çocukları olmuş, torunları var. Oturuyorlar. Senin baban rahmetli düğünde bana ne demişti hatırlıyor musun diyor. Şu ağaca bak yahu, 40 sene sonra meyve vermiş zakkum ağacı. 40 yıl sonra meyve veriyor. Şeytan için hiçbir çirkin söz, hiçbir hata silinmez. O onu bir kenara koyar. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah ümmetimi hep affedecek ama günahlarını sonradan teşhir edenleri affetmeyecek buyuruyor. Niye affetmeyecek? Çünkü ümmeti Muhammed silinmiş şeyleri ortaya çıkardıkça şeytan hazır malzeme bulacak ondan dolayı. Şeytana karşı toplu mücadelemiz bizim alkolleri, zinayı, faizi hükümet kararıyla yasaklayıp sil süpür yapmakla değildir. Defalarca yasaklandı bunlar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Medine sokaklarında sildi süpürdü bu işleri. Ashab-ı kiram alkolü sokaklara su gibi döktüler. Fethettikleri yerlerde alkolün damlasını bırakmadılar. Şeytan hiç rahatsız olmadı bundan. Dökün, dökün. Dökün dedi. O dökülen yerde bitirdiği buğdaydaki alkolün etkisinden yeni meyhaneler açtı bu sefer. Şeytan bu işten geçiniyor. Bunun projeleri var şeytanın elinde. Kardeşlerim, imanımızı korumak lazım diyorum ya.
Başka türlü cennete giriş mümkün değil.

İmanı korumak, imanı koruyalım, imanı koruyalım diye filama asarak olmuyor bu iş. Eve gidip de bundan sonra imanımız koruma altına alınmıştır. Böyle bir kanun çıkarsan ne olur? Evde uygulama yapsan ne olur? Bunun pratiğini yapmak lazım. Şeytana malzeme olacak şeylerden, harama götürecek şeylerden uzak durduğumuz zaman evde, camide bile, şeytan için cami girilmez bir yer değil ki, senden önce gelip ön safta bekler seni. Ön safta bekler. Niye yasak değil ki şeytana ön safa geçmek? Hiçbir şey yapamazsan, namaz ortasında senin telefonunu açık unutturur, başka bir arkadaşına 10 sene seni aramayan birini arattırır, bütün müminlerin namazda huzurunu kaçırır, çekip gider sonra. Sana göre hiçbir şey olmadı, özür bile dilemezsin oradaki müminlerden. Ayağına bassaydın hakkını helal et diyecektin. Telefonla müminin namazına bastın. Ey müminler, bu camide benim telefonum çaldı, siz de namazdaydınız, Allah'ını seven bana hakkını helal etsin ya, çok büyük kabahat ettim demeyi de ite. Telefon çaldı canım, ben mi çaldırdım, telefon çaldı, nasıl olsa sen çaldırmadın. Ama camiye sağ ayakla girmek Resulullah'ın sünnetidir aleyhissalatü vesselam. Mümini camide rahatsız etmemek de Resulullah'ın sünnetidir. Cuma hutbesi okuduğu minberinde ön safa doğru başkalarının omuzuna basarak gelen birini görünce aleyhissalatü vesselam Efendimiz hutbesini yarım bırakıp eziyet ediyorsun müminlere, otur oturduğun yerde buyurup hutbesine sonra devam etti. Sen müminlerin zaten pamuk ipliğiyle namaza bağlı insanlar, senin telefonun bir de bando gibi sesi var, bulunmaz bir müzik bulmuşsun, onu telefon sesi yapmışsın, camiyi batırdın, sonra da helallik de istemedin. Doğal hakkın senin telefon. Hayır, hayır. Şeytan için var ya, o camide namaz kılan 20 kişinin namazı ifsad olsun, 40 gün aç kalsın şeytan, hiç üzülmez. 40 kişi namaz kaybetti orada. Şeytan kazandı gitti o gün. Zirve yapmıştır borsada onun kârı. Günahlarla mücadele gücümüz olmayabilir kardeşlerim. Ama günahlara giden yöntemleri, şeytan taktiklerini binlerce senedir aynı şeyle uyguluyor şeytan. İşte eve eşlerin razı olmayacağı bir ortamı senelerce oluşturuyor. Bir gün sen benim dediğimi yapmadın dedirttiriyor sonunda. Halbuki 10.000 defa onun dediğini yapmışındır. Ama hep kırmızı renkli poşet getirdiğin için hiçbiri kabul olmamıştır. Bunun adı psikolojiymiş, sosyolojiymiş, iletişimmiş. Anlamam bu lisandan ben. Nereden anlarım? Ve'aşiruhunne bilme'ruf diyen Kur'an'ımdan anlarım ben. Ne demek? Ve'aşiruhunne bilme'ruf. Onun standartlarına göre, ortalamaya göre hayat uygulayın diyen Allah'ı anlarım ben. Biliyorsun ki bu insan kuyruk yağı girdi mi midesi bulanıyor. Sen de sadece kuyruk yağından yapılmış bir yiyeceği getiriyorsun, buyur ye diyorsun. Midesi dönüyor, yemem dese bir dert, yerim dese bir dert. Seni o gün boş yiyecek, hadi mahkemeye gidelim sen yemeğe kuyruk yağı kattın diyecek hali yok. Ama bil ki bir gün avukatın önünde oturduğunuzda o kuyruk yağıdır kokan şey. Kardeşlerim, bünyemizi de birkaç sene önce belediye otobüsündeki bir mikrop burnumuzdan girdi ve 5 sene sonra bilmem ne hastalığından bizi hastaneye götürdü olmuyor mu? Hastayı görür görmez ölüyor mu insanlar? Hayır, bir mikrop kapıyor, seneler sonra ölüyor. Günahlar da böyle. Kardeşlerim, buyurun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Sahih-i Müslim'deki hadisi şeriften dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşsun, biz de dinleyelim. Buyuruyor ki günahlar kilim örülür gibi örülür.

insanın kalbinde. Kilim nasıl örülüyor biliyoruzdur. Kumaş mesela. Böyle ipler bir öyle bir böyle geçiyor. Bir hasır, hasıra bakalım, kilime bakalım. Kilim örülür gibi örülür. Herkes günahla karşılaşır. Mümin ve Allah'tan korkan kalp günaha anında tepki gösterir. Böylece bir nokta kadar, peygamber ifadesi bu sallallahu aleyhi ve sellem, bir nokta kadar kir girmemiş olur kalbe. Sahibi filtresiz bir kalp kullanıyorsa her şeyi içeri alıyor. Kırmızı poşet, mavi poşet, böyle şeylerle ilgilenmiyorsa, önemli değil, çocuktur daha canım diyorsa, bir defalığı ne oldu diyorsa, sadece ev almak için kredi alıyor, her zaman değil. Bir de dükkan alırken alacak, bir de araba alırken, bir de evlenirken, yoksa her zaman değil kredi. Çok olursa haram. Ev, kredi, ticaret, araba ve seyahate gideceği zaman. Her gün almıyor zaten. Ne diyor? O noktalar toplanır da kapkara bir kalbin sahibi olur ve işi biter diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahih-i Müslim'de hadisi şerif kardeşlerim. Demek ki bizim çocuğumuzun yanında annesine veya annesinin babasına yüksek sesle bir kere bağırışımız var ya, elbette o çocuğu katil yapmayacak. Biz de zaten sonra özür dilerim deyip kapatmıştık o işi. Kırmızı olmayan bir poşetle de hediye de almıştık, o iş kapanmıştı zaten. O çocuk 30 sene sonra hanımıyla kavga ederken o kilim örgülerinden bir örgünün uygulamasını yapacak. Bunun için Efendimiz ne buyuruyor? Kabil Habil'i öldürdü diyor. Kıyamete kadar kim birisini öldürürse, nerede bir cinayet işlenirse, Kabil'e ondan bir dosya açılacak muhakkak. İlk örneği oluşturdu çünkü. Eşine düşmana hitap eder gibi hitap eden bir anne, bir baba, çocuğunun Kabil'idir fark etmeden. Ben bir kere bağırmıştım. 700 kere bağırsan o çocuk camdan atlayacaktı zaten. Zaten delirirdi çocuk sen çok bağırsaydın. Bunun için kardeşlerim, sorunumuz haramları ciddiye alıp almama sorunudur. Ölüm bir kere ölecek canım, zararı yok diye bir kere kimse öldüme razı oluyor mu? Haramın da bir keresi yok. Batırıyor bu çünkü. Bir kere bir nokta giriyor. O bir nokta hayatı bitiriyor sonra. Kardeşlerim, bir hadisi şerifi anlamamız için tam zemin oluştu şimdi. Hatırlar mısınız? Defalarca minberlerden, kürsülerden duyduğunuz bir hadis-i şerif vardır. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle önlesin. Olmaz, bunu buraya koyamazsın desin. Her zaman buna Müslümanın gücü yetmez. Daha beter bir fitneye sebep olursun belki. Ricacı ol o zaman. Yapma böyle de. Dilinle konuş diyor. Dilimle de yapamıyorum, kalbinle protesto et diyor. Ben kalbimle protesto etsem ne olacak ki? Adam zaten yapacağını yapıyor. Protesto etmem. Yani ne diyelim? Bir alkol gördüm. Genç birisi alkol kullanıyor. Alıp şişeyi at oradan. İçmeyeceksin bunu de diyor. Ben yapamam ki. Çocuklar toplanıp şişeyi kafamda kırarlar. İyi, nasihat et o zaman diyor. Peygamber övdü. Sahih, bildiğimiz hadis-i şerif bu. 100 defa belki duymuşuzdur her birimiz bunu. Peki, onu da yapamadım. Git amca işine dediler. Kalbin volkan gibi o harama karşı parlayıversin o zaman diyor. Sonra ne diyor? Bundan sonra da
imandan bir pay yoktur artık diyor. Eğer elinle müdahale etmedin, edemedin, kabul. Dilinle müdahale et, edemedin, kabul. Kalbinden patlayıver o kötülüğe karşı. Protesto et. Rabbim, ben lanet ettim bu işe, istemiyorum bunu ama beceremedim, önleyemedim. Daha kötü bir sonuca ulaştırır beni diye korktum de. Melekler görsün ki kalbin senin kaynıyor. Kazan gibi kaynıyor o harama, o kötülüğe karşı. Bunu da yapmadın sen. Ya o zaman ne kötü be. Tüh, her yer böyle kötü olmuş dedin gittin. Sessiz refleks gösterdin. Cezası ne Allah katında? Bundan sonra yani bu kadar da yapamayanın imandan hardal tanesi kadar da nasibi yoktur diyor. Yani bir susamı örnek veriyor. Susam tanesi kadar da iman yok sende demek ki. Bir dakika burada duralım şimdi. Haramı işleyen kim? Onlar. Peki ben polis gücü müyüm? Hayır. Zaten polis gücü olsam engelleyecektim onu. Cami görevlisi miyim? Din görevlisi miyim? Ahlak zabıtası mıyım? Hayır. Belki sarıklı bir hoca efendi nasihat etse onu dinleyecekler ama beni dinlemiyorlar. Git amca işine deyip kovaladılar beni. Benden ne istiyorsun ya Resulallah? Kalbinden nefret kus ona diyorum diyor. Ne olacak ki çocuklar benim kalbimi açıp bu adamın kalbinde bize çok kötü beddualar var diye bakacak halleri yok. Benim kalbimden sabaha kadar beddua etsem onların haberi olmayacak ki. Veya sevdim sevmedim onu anlamayacaklar ki. Kötülük açısından %1 oranında bile bir etkisi yok benim kalbimde. O harama karşı büyük bir refleks oluşturduğum zaman, o benim oluşturduğum refleks, mesela alkol dediğimiz veya benzeri haramlardan birisini işleyenlere etki etmeyecek ki, haberleri bile olmayacak zaten. İşte incelik burada kardeşlerim. Şeytan 10 tane genci orada o haramı işlerken sana gördün ya sen onları. Şeytan bir taşla iki kuş vuruyor burada. Birinci kuşu vurduğu kuş o çocukları helak ediyor. Neyle? Alkolle mesela veyahut da uyuşturucu neyse. İkincisi de bir mümin olarak sen bu manzarayı gördün. O manzaraya senin elinle müdahaleni istiyor Allah. Sen müminlerin doğal ahlak zabıtasısın çünkü. Beceremedin, tamam. Allah zorla kimseden bir şey istemiyor. Dille müdahale et diyor, onu da beceremedin. Tamam, onu da Allah emretmiyor o zaman. Kalbinde fırtına olsun diyor bunlara karşı. Peki bu, o kötülüğü önleyici bir şey değil, haberleri de olmayacak zaten. Ama şeytan ikinci kuşu vuracak. Nedir o? Müminin alkole, zinaya, cinayete, gaspa, gıybete, iftiraya, dedikoduya, ahlaksızlığa karşı müminin kalbi kilitlidir. Cinayet filmi bile seyredemez mümin. Ona film olarak bile tahammül edemez. Ya senaryodur bu, tiyatrodur, seyret. Ona bile tahammül edemez mümin. İnsan ölüyor burada diye. Kedinin öldürülmesine bile tahammül edemez mümin. Tahammül edemeyen bir adam olarak müdahale et diyor Allah. Edemedim ya Rabbi. Fırtına çıksın kalbinden diyor. Şeytanın ikinci vurduğu kuş ne? Benim Allah'ın haramlarına karşı kalbimdeki potansiyel enerjiyi bir yerinden deliyor bu sefer. Bugün gördüğün işte uyuşturucu kullanan çocuklara müdahale etseydin sen, bu senin uyuşturucuya karşı potansiyel mümin tavrın sayesinde o haramlara karşı hazır teyakkuzda bir ordu gibi olman olacaktı. Sen onu hiçbir zaman zaten yapmayacaktın.
Bugün sen sessiz kaldığın, kalbinle bile olsa refleks göstermediğin o haram, kıyamet

Sen dirildiğinde mesela alkolse o, alkole karşı 100 olması gereken tepkini 80 olarak karşına çıkaracak. Allah harama 100 eksi puan vermiş, sana göre 80 o puan. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, sizden kim bir kötülük görürse eliyle müdahale etsin, olmazsa diliyle müdahale etsin, olmazsa kalbiyle fırtına estirsin, onu da yapamazsa imanından hardal tanesi bile yoktur artık derken, o önlemen gereken kötülüğü değil, senin o kötülüğe ısınma sürecini tehdit ediyor aslında. Anlaşılması gereken bu. Demek ki kardeşlerim, tekrar en baştaki cümleye dönüyoruz. Biz inşallah imanımız sayesinde cennete gireceğiz. Allah lütfedecek ama. Ödenmiş faturalar diye meleklere göstermeyeceğiz bunu. Lütfedecek Allah. İmanımız vesile olacak. Şeytan bizim bıraktım ben Muhammed'in dinini diye maazallah bir felsefe üretmemize çalışmaz hiçbir zaman. Bilir ki ümmeti Muhammed'in içinde bunu tutturması çok zor. 3-5 kişi kazanır. Bunu bilir. Ama ne yapar? Var zannettiğin imanın içini oyar. Maşallah dev bir iman zannedersin. Küçük bir saldırıyla, mesela küçük yaşta ölmüş bir çocukla çöker gider o iman. Niye Allah bu çocuğu öldürdü dersin, olur biter. Bitti. O çocuğun ölümünden önce senin imanını öldürmeyi becermiştir mümin o zaman. Kardeşlerim, bu da gösteriyor ki namazı öğrenir gibi, nasıl namazı ibadet olarak öğrenmek zorunda hissediyoruz, İmanımızı korumamız gerektiğini de bilmemiz lazım. Bunun için Kur'an-ı Kerim, zalimlerle yan yana durmayın, zalimlere sıcak ilişkide bulunmayın diyor. Neden? Çünkü zulüm sana doğal hale gelmeye başlar. Kafirlerle sempatik ilişkiler içerisinde olmayı Kur'an yasaklıyor. Bir mümini kafiri severken bulamazsın Allah buyuruyor. Bulamazsın. Niye bulamazsın? Çünkü o sıcak ilişki zamanla soğuk İslam'a dönüşecek. Kalp milyarlarca sevgi taşıyamaz. Bir sevgi taşır, bir düşman taşır. Kalp Allah'la dolmalı, peygamberiyle dolmalı, cennet umuduyla canlı kalmalıdır. Küfür pay bulup, bir nokta bulup girdiği zaman, haramlar bir iki giriş yaptığı zaman, o kalpten Allah sevgisi yavaş yavaş çıkacak. Hem küfür hem iman bir arada durur olsaydı, Muhammed aleyhisselam sevgisi ve şefkatiyle kaynayıp duran Ebu Talib'in kalbi imanlı bir kalp olarak cennete giderdi. Şu kainatta Ebu Bekir radıyallahu anh belki o istisna olabilir, Ebu Talib kadar Resulullah'ı seven bir insan yoktu. 3 sene Şib'a'da onun uğruna aç kalıp ağaç kabuğu yedi. Ağaç kökleriyle idare etti. Ama yeğenini feda etmedi. Fakat son ricası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, at şu putları kalbinden de sadece Allah kalsın deyince, olmaz, babalarımdan bana kalmıştı bunlar dedi. Çift yönlü, çift başlı bir sevgiyi de Allah kabul etmiyor. Bu sebeple kardeşlerim, hedefimiz imanımızı korumak. Bu korumayı da pratik olarak haramlardan kendimizi uzak tutarak, neslimizi uzak tutarak olmalıdır. Orucu korumak yemekten uzak durmakla olduğu gibi, çocuğumuzu İslam'a ısındırmak da İslam'ın dışındaki değerlerden önce korumakla mümkündür. Zinadan korunmak da böyledir, faizden korunmak da böyledir. Her işte önce negatifi gidermek gerekir. Bir yere musluktan su damlıyor. Siz bu damlama devam ettiği sürece ya 24 saat elinizde kova bekleyeceksiniz ya da musluğu tamir edeceksiniz.
haramlara giden yolları, sızmaları önlemedikçe ayet dinlemenin, vaaz

dinlemenin, hatta hacca gitmenin bile bir anlamda yararı yoktur. Dönerken havaalanında bekliyor seni şeytan, hoş geldin, işe devam edelim diyor. Devam ediyorsun. Kardeşlerim, imanımız basit değil. 1000, 2000, 1 milyon, 1 milyar değil. Halidine fiha ebeda. Sonsuz cennetin karşılığıdır iman. Bu sonsuz cennetin karşılığı olan imanı 20 sene 30 sene koruyun Allah diyor bize. Koruma süresi çok kısa, karşılığı çok uzun. 40 yıl bir mağarada kalmaya bile değer ebedi cennete girmek için. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabat'ta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer beni Bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talib. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşler, bu gece burada Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed'in tarihinde eşsiz yer tutan, sahabeden ve tabiinden olmadığı halde sahabi gibi, tabi gibi bir hayat yaşayan, ayağına gelmiş dünya nimetlerine tekme atan, dünyaya tenezzül etmeden giden ümmeti Muhammed'in 7 asırdan beri bütün mezhepleri tarafından, bütün fikir ekolleri tarafından benimsenen, kimsenin aşırılığını, hatalarını konuşmadığı Allah dostlarından birisini konuşacağız. Konuşacağımız şahsiyet Şam yakınlarında Neva isimli bir köyde doğmuş ve o köye nispetle anılan İmam Nevevi Hazretleri'dir. Şu gördüğünüz resimde içinde İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin de bulunduğu bir kabristanlık var. Biraz sonra konuşacağımız, anlatmakla fazileti bitirilemeyecek ümmeti Muhammed'in takvasını, zühdünü, cesaretini temsil eden 45 yıl bu fani alemde yaşayıp asra sığmayacak kadar büyük işler yapan bir Allah dostunun bu fani dünyadaki mezbelelik, virane görüntüsü olan kabristanlığını görüyorsunuz. Fotoğraf biraz daha zihnimizde kalsın. Nice insanlar büyük saraylar gibi mezarlıklarda yatıyorlar. 5-10 fakirin düğün evi olacak kadar deptebeli mezarlarda yatanların Allah bilir ya alttaki bölümü cehennem çukuru gibi ümmeti Muhammed'in faziletine, takvasına şahit olduğu Nevevi'nin mezarı da bu gördüğünüz gibi. Kiminin toprağın üstünde deptebesi var, kiminin de toprağın altında ihtişamı var. Kardeşler, İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bir alim değil sadece. İmam Nevevi tekkesinde zikirle ve bir hırka giyip tesbih çekmekle ömür tüketmiş abid biri de değil sadece. Nevevi babasından kalan mala tenezzül etmeyen, fakir hayatı yaşayan bir zahit de değil sadece. Nevevi yazdığı yazılardan dolayı hapse giren, sonra da bu yazdığım yazılardan dolayı özür diliyorum demeyerek cesaret gösteren bir alim de değil sadece. Bu saydığımız şeylerin tamamını kendisinde toparlamış bir Allah dostundan söz ediyoruz. Alim, abid, zahid, cesur bir insan. 20 sene okumuş, 20 senede çalışmış, faaliyet yapmış birisi değil. Bütün hayatı 45 yıl 3 ay yaşamış bu dünyada. 18 yaşına kadar da köyünün genci olarak yaşamış. 18 yaşında ilim öğrenmeye karar vermiş. 45 yaşında ölmüş. Ne kadar zaman ilimle ve amelle meşgul olmuş? 26 sene. Bir bilgisayar programı yapmaya kalksak, bir mühendis olarak, yani bir mühendisler grubu bir bilgisayar programını sıfırdan yapmaya kalksalar, 26 sene yine uzun bir zaman değil. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh, siz benim buradaki kısır anlatmama bakarak onu tanımaya kalkmayın kardeşler.
Kur'an'dan sonra ümmeti Muhammed'in evine en çok giren kitabın sahibinden söz ediyoruz. Riyazus Salihin'in müellifinden söz ediyoruz. Riyazus Salihin'den daha değerli kitaplar da var ümmetin kütüphanesinde. Sahih-i Bukhari ondan değerli. Riyazus Salihin'in de aslı o zaten. Ama Şeyhülislamlardan zoraki yazı okuyabilen avama varıncaya kadar herkesin istisnasız evine soktuğu ve Müslümanlığını geliştirmek için okuduğu muhteşem bir kitap Riyazu Salihin ve onun müellifi olan Nevevi'den söz ediyoruz. Bir Müslüman yoktur ki Nevevi'nin eserlerinden birisinden Resulullah'ı öğrenmiş olmasın aleyhissalatü vesselam. Eğer ilk defa hadisle tanışacaksanız size Nevevi'nin 40 hadisini göstereceklerdir. Halbuki 40 hadis yazılmış diye bilinen 400'den fazla kitap vardır. Nevevi'den önce ve Nevevi'den sonra. Ama illa ben 40 hadis okuyacağım dediniz mi? Size hangi mezhepten olursa olsun istisnasız ümmeti Muhammed'in bir numaralı 40 hadisi olarak Nevevi'nin kaleminden çıkan gösterilecektir. Bugün bütün bu yazı çizi tekniklerinin gelişmişliğine, baskının kolaylaşmasına rağmen, kitap bolluğuna rağmen ben hafızlık yapacağım. Kur'an'ın nasıl okunacağına dair Kur'an edebi ile ilgili bir kitabım olsun diyecekseniz eğer, size Nevevi'nin başka bir kitabını gösterecektir herkes. At-Tibyan fi Adabi Hamaletil Kur'an. Kur'an taşıyacak adama ait terbiye kitabı diye bir kitapçık yazmıştır. 700 senedir ümmeti Muhammed Kur'an terbiyesini o kitaptan öğreniyor. Eğer ben Resulullah hangi duaları yapardı? Bunu merak ediyorum. Sabah hangi duayı okuyayım? Akşam hangi duayı okuyayım diye merak ediyorsanız yapacağınız tek şey var. Nevevi'nin El-Ezkar isimli kitabını edineceksiniz. Ya da piyasadaki yüzlerce ezkar dua kitaplarından birini alacaksınız. Sonra bakacaksınız Nevevi'nin hangi sayfalarından almıştır onu. Ya Nevevi'ye muhtaçsınız ezkar okumak için, ya da Nevevi'den kopyalayanları alıp okumak zorundasınız. Kur'an şüphesiz Allah'ın emaneti, o hariç. Onu konuşmuyoruz. Ümmeti Muhammed'in Şafii'sinden, Malikisinden, Hanbesinden, Zeydiyesinden Hanefisine kadar ümmeti Muhammed'in içinde Kur'an'ın dışında kitapları Nevevi kadar okunan ne İmam-ı Azam vardır, ne İmam Şafii vardır, ne de İmam Malik vardır. İmam Malik mezhep imamıdır. Nevevi'den de 450 sene önce yaşadı. İlk hadis kitaplarından birisini yazan zattır. Pek çok hadisin asıl kaynağında var. Evinde İmam Malik'in muvattağı olan 10 kişi çıkmaz içimizde. Okumuş yazmış İmam Hatip mezunlarıyız. Ama evinde Riyazu Salihin olmayan 10 kişi yoktur içimizde. Pek çok Müslüman ev sahibi olmadan bir Riyazu Salihin takımı bulmuştur. Riyazu Salihin'in veya Nevevi'nin diğer kitaplarının tanıtımını yapmak için konuşmuyorum. Konumuz onlar değil. Başka bir şeyi konuşuyorum. Bir insan peygamber olmadığı halde, sahabi olmadığı halde, 80 sene yaşamadığı halde, 5 yaşında kitap okumaya başlamadığı halde, 26 senelik talebelik ve hocalık emeği, toplamı 26 senelik emekle ümmeti Muhammed'in
geçmişinden kendinden önceki 600 senenin geçmişinden bakıldığında geçmişin en iyi taklitçisi. Kendinden sonraki 650 seneye bakılınca da daha geçilmemiş henüz birisi nasıl olabilir? Nebevi yaklaşık olarak ümmeti Muhammed'in tarihinin tam ortasında duruyor. 650'de ölüdüğünü kabul edelim kaba rakamlarla. 1420'de olduğumuza göre ortada duruyor gibi bir hali var. Kendinden önce ümmet 600 sene yaşamış. Şimdi de 700 seneye yakın bir zaman yaşamış. Nebevi için şöyle bir iddia mübalağa değil. Sahabi olmadığı halde, tabiinden olmadığı halde, tebeut tabiinden olmadığı halde geçmiş nesli, selefi salihini, ashab-ı kiramı hayatında görebileceğimiz bir insan mıdır? Evet, öyle bir insandır. Bunu Şafii mezhebinden olduğu için herhangi bir Şafii alimi böyle söyleyebilir. Çünkü Şafii alimleri birbirlerini överler. Bu da normaldir zaten. Ama onun ölümü üzerine Mersiye yazan Hanefi alimleri de böyle söylüyorlar. Maliki alimleri de böyle söylüyorlar. Hanbeli alimleri nezdinde de böyle birisi zaten. Bu neyi gösteriyor? Nebevi kendinden önceki 600 senelik İslam hayatının ideal bir örneği. Kendinden sonra da bu berekette, bu kalitede ve bu revaçta bir alim, bir Allah dostu gelmemiş. Geldiyse de üzerinden Nebevi kadar 7 asra yakın bir zaman geçip de asırların kararıyla büyük bir insan, bir Allah dostu kararı onaylanmamış onun için. Herkes şeyhini över. Hocasını herkes över. Hocası için mersiyeler, şeyhi için övgüler dizer insanlar. Bu 10 sene, 20 sene, 50 sene sürer. 100 sene sonra o mersiyelerin yazıldığı defterleri de bulamazsın bir yerde. Nebevi'nin ölümünün üzerinden 7 tane 100 yıl geçmiş. Bugün hala Nebevi adı anılınca tüylerin ürperdiği bir insandır. Nebevi sağlığında Haçlıları dize getiren, Moğol Tatarları İslam toprağından tekme sille kovalayan yiğit cengaver Baybars'ın önüne de çıkmış. Kendinden önce onlarca alim, tabi efendim tam uygun, tam münasip buyurduğunuz gibi efendim demek için çıktılar. Bu da sen de öyle diyorsun değil mi diye çağrıldığında hayır. Baybars Mısır'dan Hatay'a kadar İslam toprağını Haçlılardan ve Moğollardan kurtarmış yiğit bir adam. Eli kılıçlı, kılıcı da jilet gibi kesiyor, doğuruyor. Öyle bir adam değil hayır demek, tabi efendimi bile nazikçe söylemek zorundasın önünde. Ne gerek efendim bize sormaya, dersen kurtuluyorsun. Böyle bir adam kölelikten gelmiş, öldürmekten zevk alan, ölmekten korkmayan deli dolu bir adam. Allah nasip etmiş, hainleri kovmuş İslam toprağından. Suriye'ye yeni bir vergi koymak istiyor çünkü bir sürü savaş yapmış, masraf olmuş. Bunları nasıl kapatacak? Vergi koymak istiyor. Çağırmış alimleri. Millet dedikodu çıkarmadan biz uygun gördük diye yazın buraya demiş. Tabii efendim zaten Allah razı olsun sayenizde biz Moğollardan kurtardık filan gibi klasik edebiyatlar yapılmış. Sonra danışmanları demiş ki burada Nebevi diye birisi var. Millet onu çok seviyor, onu da çağır demişler. 38 yaşlarında bir adam o zaman Nebevi. Medresesinde ders okutuyor. Çağırın demiş. Çağırmışlar, gelmiş. Yüzlerce korumanın içerisinden işte Moğol İmparatorluğunu önünde diz çöktürmüş adam bu. Meşhur tarihteki Moğol Tatar gücüne son vermiş adam. Haçlılar İslam toprağına yanaşamıyor. Öyle bir adam. Ordusu güçlü.
kendinden önceki kralı boğarak öldürmüş ve kral olmuş. Bu adamın ölüm derdi yok, öldürmekten çekindi yok, böyle birisi. Şeyh demiş, efendim demiş, biliyorsun biz bu savaşları kolay yapmadık, masraf var, bu masrafı nasıl karşılayacağım ben, yeni vergiler koymam lazım demiş. Senden önce bir sürü alim bak imzaladılar, sen de uygundur de buraya demiş. Ben öyle bir şey imzalamam demiş Nebevi. Niye imzalamıyorsun demiş. Senin sarayında yüzlerce hizmetçi var demiş. Yarısını kurtarsan Suriye'nin karnı doyar demiş. Bu ümmet savaş kadar senin sarayındaki hizmetçiler için masraf ediyor. Onlardan önce bizi kurtar demiş. Bir bakmış. Baybars deli mi lan, bu kimle konuşuyor? Bir bakmış. İlk tepkisi kesin maaşını bunun, atın işten demiş. Danışmanları dönmüş demişler ki efendim, bu adam devletten değil hiçbir insandan bir kuruş mu almayan bir adamdır. Bunu kesecek bir şey yok demişler. Maaş almıyor ki, devlet memuru değil ki. Nebevi'den söz ediyoruz arkadaşlar. 38 yaşında, henüz 40'ına gelmediği bir gününde Haçlıları ve Tatarları önünde diz döktürmüş adamı önünde diz çöktürdü. Ağzıyla ama. 7 asırdan beri Riyazu Salihin geliyor olabilir, Ezgar da geliyor olabilir. Nebevi'nin bu şöhreti nasıl geldi? Hem de bir garip bir şey daha var biliyor musunuz? Müthiş tasavvuf ehli bir adam. Müthiş de selefi. Ashab-ı kiram dedin mi söz yok. Tasavvuf dedin mi iyi de bir tasavvuf erbabı. Zikir ehli, tarikat ehli. Halk adamı, halk adamı. Alim, alim. Okumuş, okumuş. Zikir ehli, zikir ehli. Nebevi'yi bilmek, bir kelimeyle Allah bu fani alemde kimin elinden tutuyor bunu bilmektir arkadaşlar. Nebevi'yi tanıdın mı? Kime Allah destek veriyor? Çok okumaya gerek var mı? Bu iş okumakla mı? Bilgisayar, laptop almakla mı bu iş? Onu anlamış oluyorsun. Modern binalarda, kurumlarda okumak mı önemli? Ünvan sahibi olmak mı önemli? Allah seni elinden tutsun da hadi kulum desin mi önemli? Bunu Nebevi'den öğreniyoruz. Bu nedenle kardeşler, o gün Baybars'ı perişan eden o Nebevi 15 gündür beni de perişan etti. Bugün akşama kadar tansiyonum 7,5'tu. Büyüğü 16 tansiyonla buraya geldim şimdi. Yatsı namazını oturarak kılmak zorunda kaldım. Hasta değilim. Şokunu atamıyorum üzerimden. 1976'dan beri Riyazu Salihin okutuyorum. Allah nasip etti, büyük bölümünü ezberledim. Bu kitapta Buhari'nin de epey bir bölümünü ezberlemiş birisiyim elhamdülillah. Beni bu kitaba bağlayan Nebevi deyince beni gıdıklayan, hareket ettiren şeyin ne olduğunu anlayamıyorum hala. Geçen yıl Suriye'ye gittim. Niyetimde Selahaddin Eyyubi vardı ve Neva'ya gidecektim. Kasemen billah, arkadaşlar arabayı falan hazırladıkları halde cesaret edip yola çıkamadım. Bu etkidir. Baybars'ı da ezdi, beni de ezdi. Nedir bağlayan hadisse kardeşim, Riyazu Salihin'de 1900 hadis-i şerif var. Buhari'de 7000 hadis var. Üstelik Buhari onları Nebevi'nin önüne koydu. Müslim onları Nebevi'nin önüne koydu. Abdülfettah Ebu Gütte hocam rahmetullahi aleyh bir gün Nebevi hakkında konuşurken dedim, üstad Nebevi'nin evliyadan olduğu hakkındaki sözler doğru mu dedim. Böyle bir söz olmaz dedi. Nebevi evliyaullah'ın sultanıdır dedi. Neden dedim? Çünkü dedi bir şeyhi ona bağlı filan silsiledeki on binlerce insan över dedi. Bukhari'yi sadece hadis ehli övüyor.
filan İmam Malik'i Malikiler övüyor. Filan zatı, filan Müslümanı, filan insanlar övüyor. Muhammedun Resulullah deyip de Nevevi'yi övmeyen yoktur bu dünyada dedi. Ümmetin ittifakı ile evliyadandır Nevevi. Şüphesiz kabir aleminde olup biteni Allah biliyor. Biz Allah'ın hükmünün tayin edicileri değiliz. Ama zahirle hükmettiğimiz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle gördüğümüzde bizi Allah'ı hatırlatanı veli olarak tanıtıyor, değil mi? Öyle insanlar ki baktığında sana Allah'ı hatırlatıyor. 30 senedir görmediğim halde bana Allah'ı hatırlatıyor. Görmüyorum. Ben Nevevi diye birini görmedim. Mezarını da görmedim. Ama adı Allah'ı hatırlatıyor. Adı Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlatıyor. 10 milyonlarca insan, 100 bin kişi, 50 bin kişi değil, misvak sünnetinin önemini ondan öğrenmiş. 100 binlerce insan sabah namazının sünnetini, sabah namazında camiye gitmenin heyecanını Nevevi'den öğrenmiş. Allah dostu. Kardeşler, babası salih bir insanmış. Çok değerli bir insanmış. Dolayısıyla sülalesinde bereket var. Buna bir itirazımız yok. Ama bu esmer, cüssesiz, küçücük boylu bu adam, şu baybarsı önünde diz çöktüren adam ve ümmetin gönlünde taht kuran bu insan, bu hale nasıl geldiği çok önemli arkadaşlar. Biz böylece bugün aslında neyi kaybettiğimizi, çok okumuş diplomalı adamlarımız olduğu halde niye peşinden gidemediğimizi bu insanların, Nevevi ümmeti Muhammed'i peşinden nasıl sürüklediğini anlayacağımız ipuçları var İmam Nevevi'de rahmetullahi aleyh. Kardeşler, şüphesiz Allah'ın seçmesi ayrı bir konu. Allah seçti. Ama Allah Bel'am bin Ba'ura'yı da seçmişti. Ona da lütuflarda bulunmuştu. Ve ateynâhu min âyâtinâ. Peygamberlere verilen mucizelerden vermişti ona. Büyük kerametler vardı elinde. Fenselaha minha. Yılanın derisinden çıkıp gittiği gibi o kerametlerden bıraktı gitti. Allah verir vermesine. Çok kimseye verdi. Bir sürü sonra mürtet olan insana da Allah nimet vermişti. Lakin Allah'ın verdiği bu nimeti hakkıyla değerlendirip 26 sene sonra ümmetin bağrında en derin yere oturmak her Allah kuluna nasip olmuş bir şey değil. Bunu konuşuyoruz burada rahmetullahi aleyh. Bir ayrıntıya girmem gerekiyor arkadaşlar. Genelde bu tip Allah dostları konuşulduğunda işte menkıbe üstüne menkıbe, naylon kağıda yazılmış hikayeler, uçtu kaçtı şeyler, aslı nerede belli değil. Dedi ki ile başlayan, mışla devam eden şeyler. İmam Nevevi'nin hayatından bu gece burada konuşacağımız şeyler ve malumatların tamamına yakını, benim broşürümde bulunan, bu not kağıdında bulunanların tamamı 6 yıl onun yanında böyle baston gibi dolaşan Alaeddin İbni Attar isimli bir talebesi var. Vefatına kadar ona talebelik yapmış. Ona ait hatıralar bunlar arkadaşlar. Yani bizzat onu gören, o da Şafii mezhebinin Umde isimlerinden İbni Attar isimli zat. Allah dostu, müttaki, alim bir zat. Böyle kahvede, cami çay ocağında filan hatıra anlatan, askerlik hatıralarını anlatan birisinden söz etmiyorum. Bir insanın gözüyle gördüğü ve anlattığı şeylerden söz ediyoruz burada. Dolayısıyla bir yani maneviyat dünyasından kaynağını bilmen şart değil, vari şeyler değil. Belgeleri, yazıldığı tarih ve kitaplar hala kütüphanelerde bulunan ciddi şeylerden söz ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, İmam Nevevi'yi anlamak için uyku dünyasını çözmek gerekiyor. Ne dedik? Neva'dan 18 yaşında çıktı. 18 yaşında Dimeşk'a gelmiş. Dimeşk tarihteki Şam'ın adıdır arkadaşlar. Şam, şimdi biz Şam diyoruz. Dimeşk onun orijinal adı. Dimeşk'a gelmiş. Revahiye isimli bir medreseye yerleşmiş.
Babasına demiş ki ben okumak istiyorum. Babası da almış bunu Revahiye Medresesi'ne yerleştirmiş. 26 yıl orada kalmış arkadaşlar. Bizzat kendisi de İmam Nevevi de hayatında anlatıyor. Talebesi İbn Attar da anlatıyor. Bu 26 yıl zarfında tek bir defa başını yastığa koymamış. İmam Nevevi'ye göre gece insanlar yatağına çekilince Allah'la baş başa kalma zamanıdır diyor. Uyuma zamanı değil. Uyumamış mı? Uyumasa delirirdi. Uyumuş. Bakın nasıl anlatıyor İbn Attar. Genelde kitapları var. Vakıflardan kitap alıyor, okuyor, geri veriyor. O gece bitirecek kitapları hop düşüyor kitabın üstüne. Ne kadar uyuyorsa orada uyuyor. Bir saat işte ne kadar uyuyorsa. Çünkü gece de işleri var. Ve bir uyanınca kalkıyor. İbn Attar defalarca şu cümleyi duymuş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bitti. Ömür bitti, ömür bitti. Kim bir gece 2'ye kadar okumuş. 2 ile 2.5 arası da kitabın üstüne yığılmış kalmış. Cenaze duası okuyor uyanınca. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Cenaze. Adam uyku düşmanı. Uyku düşmanı. Bir. Nevevi anti uyku demek. Anti uyku. Ama çok önemli kardeşler. Anti uyku demek. Nevevi. İki. İbn Attar da anlatıyor. Kendisi de anlatıyor. 6 yıl sürmüş talebeliği. 6 yıl sonra müderris olmuş aynı medreseye. 6 yıl fiilen ders çalışmış. 6 yılda her gün 12 hocadan ders okuyormuş. Şimdi 50 dakika bir ders süresi. O zaman öyle bir sistem yok arkadaşlar. Hoca başlıyor, kitap bitince kalkıyor yerinden. Ya da abdese gidiyor öğleye yakın, öyle bitiyor. 12 ders okuyor. Kendisi diyor ki, o 12 dersi de diyor, o gün diyor, mütalaasını bitirirdim diyor. Yani geliyor bir de çalışıyor onlara. 12 ders okuyor her gün. 6 yılda okuduğu kitaplar ya da gördüğü dersler 12 hoca olabilir. Neler okumuş? Az çok kitap ismi bilirsiniz arkadaşlar. Önce Arapça okumuş. Her talebenin okuduğu gibi fıkıh okumuş. Ve diğer bir hoca olmak için lazım bilgileri elde ettikten sonra hocalarından Sahih-i Bukhari'yi ders olarak okumuş. Sahih-i Müslim'i ders olarak okumuş. Tirmizi'yi, Nesai'yi, İbn-i Mace'yi, Muvatta'yı okumuş. Bunların toplamı kadar hadis ihtiva eden Müsned-i Ahmed'i okumuş. Deylemi'yi okumuş. Mışmışları uzatmayalım. Ders olarak okuduğu kitaplar 110 cilt yapıyor arkadaşlar 6 yılda. Ders okumuş. Ve okuyor. Okuyor. Sonra 6. yıl üzerine çok dikkat ediniz. 6. yıl üzerine Müslim'i okuduğu, Sahih-i Müslim'i okuduğu 7000 hadisli bir kitaptır. Sahih-i Müslim'i okuduğu hocasına gidiyor. Hocam icazet almak istiyorum diyor. Hazır mısın yavrum diyor. Hazırım diyor. Sahih-i Müslim'i ezber okuyor. Yani okuyor derken yatarken böyle resimli bölümlerini arayıp resimlerin altına bakmıyor. Ve İmam Müslim'in, Sahih-i Müslim'in en son icazetli talebesi olduğu için Sahih-i Müslim'in bize gelme silsilesinde Nevevi vardır. En güçlü, en yakın belge Nevevi'dir. Fıkıhta meşhur. Hadiste meşhur. Kur'an ilimlerinde meşhur. Zaten hafızlık filan diye böyle Kur'an ezberlemek diye bir derdi yok. Bütün bunlar onun adına ilim olarak. İlim dediği şey. İlim buna diyor. 6 yıl sürmüş bu. Demek ki Nevevi ne demek arkadaşlar? 1- Anti uyku demek. 2-
yüksek güçteki bir bilgisayarın kafasını alabora edecek kadar okumak demek.

0: Üç, nebevi demek pak mide demek arkadaşlar. Pak bir midesi var. Bu mide iki türlü pak. Bir, Dimaşk'a, Şam'a geldiği günden çıktığı gün olan 26 yıl zarfında günde bir defa yemek yemiş ve bir defa su içmiş gece seher vaktinde. Ayda bir defadan fazla da et yememiş. Kilo alırım korkusuyla. Değil. Ondan dolayı değil. Çünkü Neva'dan yaklaşık 200 kilometreden getirebildiği ancak o kadar yetiyormuş. Neden biliyor musunuz? Dimaşk'ta meyve yemiyor. Kimsenin getirdiğini yemiyor. Babası getiriyor, babasının getirdiğini yiyor. O da bir ay, bir buçuk ayda bir geliyor ancak erzağa. Niye yemiyor biliyor musunuz? Efendim, Dimaşk'ta çok vakıf arazisi varmış. Bu vakıf arazilerinde meyve yetişiyormuş. Çarşı pazarda satılan meyvelerde kaza ara vakıf arazisinden yetişmiş bir meyve olabilir. Yetimlerin hakkından kursağına gider. Allah ilimdeki bereketi alır diye ödü patlıyor. 26 yıl bir meyve yememiş. Pak mide. Mide pak. Tertemiz olunca kafa Allah'a açılmış bir kafa.
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
0: Nebevi demek pak mide demek arkadaşlar. Pak bir midesi var. Bu mide iki türlü pak. Bir, Dimaşk'a, Şam'a geldiği günden çıktığı gün olan 26 yıl zarfında günde bir defa yemek yemiş ve bir defa su içmiş gece seher vaktinde. Ayda bir defadan fazla da et yememiş. Kilo alırım korkusuyla. Değil. Ondan dolayı değil. Çünkü Neva'dan yaklaşık 200 kilometreden getirebildiği ancak o kadar yetiyormuş. Neden biliyor musunuz? Dimaşk'ta meyve yemiyor. Kimsenin getirdiğini yemiyor. Babası getiriyor, babasının getirdiğini yiyor. O da bir ay, bir buçuk ayda bir geliyor ancak erzağa. Niye yemiyor biliyor musunuz? Efendim, Dimaşk'ta çok vakıf arazisi varmış. Bu vakıf arazilerinde meyve yetişiyormuş. Çarşı pazarda satılan meyvelerde kaza ara vakıf arazisinden yetişmiş bir meyve olabilir. Yetimlerin hakkından kursağına gider. Allah ilimdeki bereketi alır diye ödü patlıyor. 26 yıl bir meyve yememiş. Pak mide. Mide pak. Tertemiz olunca kafa Allah'a açılmış bir kafa. İbn Attar diyor ki, yani diyor söyleyebileceğim tek şey diyor, Allah ile arasında özel bir alaka diyor. Başka bir şey diyemiyorum diyor. Bir şey diyor. İbn Attar ondan yaşlı aldı ki. Ve talebelerinin dikkatini çekmiş. Suriye biliyorsunuz yeşillik diyarı bir yer. Sebzesi, meyvesi bizim memleketimize benzer. Zeytinlerin, meytinlerin olduğu bir yer. Salatalık hiç yememiş. Bu salatalık yeme işini sormuşlar. Dikkat edin bak ne diyor. Salatalık çok cıvık bir bitki diyor. Yiyince uykumu getirir diye korkuyorum, onun için yemiyorum diyor. Anti uyku ya. Anti uyku. Hayatın kıymetini biliyor. Arkadaşlar, 26 yıl bütün ilim, hocalık, talebelik, her şeylik hayatı 26 yıl. 26 yılda 56 ayrı bilim dalında kitap yazmış arkadaşlar. Ne diyeceksiniz? Sadece Sahih-i Müslim'e yazdığı şerh 12 cilttir. Bunun adına bereket denir. Bu bereketi de Allah verir, marketten alınmaz bir şeydir. Nebevi'yi konuşmak bile arkadaşlar aslında hayal edecek bir yüz ister ama bize göre her şeyi hoş gördüğünüz gibi anlatıyoruz. Nebevi başka bir insan. Rahmetullahi aleyh. Rahmeten ve vasiaten. Nebevi'yi konuşurken arkadaşlar kesinlikle uykuyu ve pak mideyi unutmayacağız. Nebevi adam yapan, tarihe mal eden bu iki şeydir. Babası iki ayda bir Neva'dan kek yapıp getiriyor. Nasıl kekse artık işte odun gibi bir şeyler. Bir ay iki ay onlarla idare ediyor. Talebelerinin babalarından biri hediye getirirse onu bir kenara koydurtturuyor. O adamın nerede ne kazandığını aylarca araştırıyor. Değilse ona atıyor. Yemiyor. Kendi yemediği gibi %100 helal kazandığını bilmediğinden de yemiyor. Çünkü midesi ne kadar temiz kalırsa kafasına Allah'ın o kadar nur yağdıracağını biliyor. Nebevi'den konuşuyoruz arkadaşlar. Bu Nebevi'nin yazdığı kitaplar 26 yıla bölündüğünde her gün iki forma kitap yazdığı anlaşılıyor. Bir forma biliyorsunuz kitabın katlanmış bir bölümü şu şekilde 8 sayfa. Her gün iki forma kitap yazdığı söyleniyor. Bu adam 12 derse gitmiş. Siyasetle çok ciddi ilgilenmiş. Çok ciddi siyasetle ilgileniyor. Biraz sonra konuşacağız. Krallara yazdığı mektuplar var. Böyle koltuğunun altına kafasını koymuş, o mektupları öyle yazmış. Öyle adamlar. Mektubuna başlarken zaten elhamdülillah, ben Allah yolunda öldürülmekten zevk alan birisiyim diyerek başlıyor. Yani beni tehdit etme boşuna diye başlıyor. Her mektubuna böyle başlıyor. Dedik ya, yürekli alim. Tayinim çıkar korkusuyla Allah'ın şeriatını satan değil. İnsan yetiştiriyoruz, bilmem kadro kuruyoruz numarasıyla sünneti farzı vacibi çiğneyen seviyesiz değil. Koltuğunun altına kafasını koyup Allah'ın şeriatını ve dinini o şekilde müdafaa eden mücahit bir adam. Yiğit, yürekli birisi. Kardeşler, Nebevi 3. Üçüncü Nebevilik, bu adamın gecesi ibadetle meşgul. Yine talebesi İbn Attar bir gece özellikle izlemeye karar vermiş. Medresesinde şimdi herkes bunu takip ediyor ya, talebeleri bu uyumadı diye uyumuyorlar. Bu herkes uyuduktan sonra Şam'daki büyük camilerden birine gidiyor. Bir direğin arkasına çekiyor. Bu da gizlice gitmiş, takip etmiş. Baktım diyor, orada namaza durdu. Bir türlü rüküye gitmez. Namaz. Ayakta uyudu mu, ne oldu buna diye yanaşmış arkasından. Hüngür hüngür ağlıyor. Hem de vakifuhum innehum mes'ulun. Vakifuhum innehum mes'ulun ayetini zammüsür olarak ta fecir vaktine kadar tekrar etmiş öyle orada. Hangi ayet bu arkadaşlar? Kafirler için Allah-u Teala'nın kıyamet günü onları durdurun, hesaplarını soralım dediği ayeti kendisi için okuyor adam orada. Gece hayatı da var. Gecesi de bir alem. Ama gecesi ona göre Allah'la baş başa kalma, halvet hali. Nebevi demek gece ibadeti demek. Gece ibadeti. Pazartesi ve perşembeleri oruç tutuyor. Sünnet diye. Ondan sonra da bir gün tutuyor, bir gün bozuyor, o da sünnet diye. Şimdi pazartesiyi tutuyor, salı gününü tutmuyor. Niye? Bir gün tut, bir gün boz sünneti var ya, savmu Davud, Davud orucu. Çarşambayı tutuyor, ertesi gün geldi diye, perşembe de sünnet diye tutuyor. Cuma'yı tutmuyor bu sefer. Cumartesiyi tutuyor, pazarı tutmuyor. Ramazan geldi mi full oruç zaten. Teheccüd var, oruç var, zaten midede haram yok. Doğru dürüst yiyecek de yok. Allah istersen ilim veriyor o zaman, istersen zikir veriyor, istersen kıyamete kadar ümmeti Muhammed'i senin kucağına atıyor. Anılıyorsun, seviliyorsun. Nebevi kim arkadaşlar? Bizim buradan 2000-2500 kilometre ötede bizi ona bağlayan iman bağıysa, buraya gidinceye kadar milyonlarca iman kardeşimiz var. Daha sağında solunda milyonlarca iman kardeşimiz var. Sadece iman bağı da değil. Başka bir şey ümmeti Muhammed'i Nebevi'ye bağladı. onun Allah'a açılışı, samimiyeti, teslimiyeti bir defa her şeyden evvel 45 yılda 45 asırlık güç birikimine neden oldu. 8. asrında Nevevi'nin ölümü, hala bütün dünya dillerine tercüme edilmiş Riyazu Salih

ki çocukların Riyad-ı Salih'in ezberleyişini görür de çıldırırdım adeta. Çocuklara ezberletiliyor Riyad-ı Salih'in. Bu sadece ve sadece, yani Riyad-ı Salih'in onun kitabı değil arkadaşlar. İçinde 1900 tane hadis var, onları dizmiş kendine göre. Ama dizilişinde de enteresan bir mantık var. Riyad-ı Salih'in birinci hadisi şerifi, bütün ameller niyetlere göredir diye başlıyor. Açın Riyad-ı Salih. İlk hadis, her şey niyete göre diye başlıyor. Son hadisine bakın. Açın son hadisini. Son hadisini de enteresan kilitlemiş. O da şu hadisle bitiyor. Bütün müminler cennete girdikten sonra kapılar kapandı. Cehennemlikler cehennemde, cennetlikler cennette. O zaman Allah-u Teala mümin kullarına buyuracak ki, kullarım daha bir şey istiyor musunuz? Onlar da, ya Rabbi ne isteyebiliriz ki? Ne vereceksin ki bize? Cennet mi cennet? O zaman Allah-u Teala buyuracak ki, asıl şimdi nimet deyip cemalini gösterecek. Cümlesiyle de Riyad-ı Salih'in bitiyor. Bakıyorsunuz, o medresede, Revahiye medresesinde birinci kelimesi niyet, o niyetini kitabın sonunda Cemalullah olarak görüyorsunuz. Bu ihlas, bu bereket, bu ihlas, bu samimiyet, bu ihlas, bu gayret, anti uyku, anti yiyecek. Ha bu arada, halk adamı, böyle yani vakti yok, hoca efendi çok meşgul, rahatsız, böyle bir şey yok. Kim gelirse yanına oturuyor, ona nasihat ediyor, gidiyor. Nasihat ediyor, gidiyor. Kitaplarının üstünde Muhyiddin Nevevi yazar. Adamın adı Muhyiddin filan değil. Muhyiddin değil. Muhyiddin, dini yaşatan adam demek. Asıl adı Zekeriya. Şeref Zekeriya esas ismi. O da kaybolmuş. Nevevi. Nevevi dedin mi dünyada başka nevalı yok sanki. Nevevi. Nevevi, Nevevi. Gençliğinde bu gayretini görenler Muhyiddin Hazretleri demişler. Yani dinimizi yaşatan adam demek. Kalkmış bir gün, benden kıyamet günü helallik almak isteyen bana Muhyiddin demesin demiş. Hem bu din sayesinde cennete gireceğiz, hem de bizim sayemizde yaşayacak. Olur mu ya böyle bir şey demiş. Bizden bir alim insana hoca efendi demesen daha selamını almaz, cenazeni yıkatmaz talebelerine. Hoca efendi, hoca da denmez. Hoca efendi. Kardeşler, başta dediğim ya, bırakın kitaplarını filan ya. Bırakın şu kitapları. Nevevi'de bir bereket var. İsim yeter, isim. Kitaba, deftere, kaleme gerek yok. Örnek mi istiyorsun? İşte buyur. Ben Hanefiyim. Bak Şafii bir Müslümanı anlatıyorum. Aramızda mezhep yok. Öyle bir Resulullah var ki aramızda. Bütün mezhepler çıkmış gitmiş aradan. Nevevi'nin değil mezhebinden, terliğinin kayışından olmaya razıyım kıyamet günü. Neden? Hangi Nevevi'den tabii söz ediyoruz biz? Şu bereketin sahibi Nevevi'den. O Allah'ın huzurunda ne gördü ne görmedi bilmeyiz. Dışı al bir konuşuyoruz. İçi Allah biliyor ama Allah da asırlardır ümmetin Muhammed'in kalbine bu feyzi aktarıyor. Kardeşler, Nevevi'den söz ederken bir şeyi daha unutmamamız lazım. Nevevi dedik ki alim. İlimse alim. Kütüphane gibi bir insan. Okuduğu kitaplar topluca kolay kolay kütüphanelerde bile yok arkadaşlar. Yani belki işte büyük bir Süleymaniye Kütüphanesi'nde falan vardır o kitaplar. Bunları okumuş. Hayatında alim dedik, alim. Abid dedik. Yani sabah namazını acaba camiye mi gidiyordu, evde mi kılıyordu? Ne tahmin edersiniz? Öyle bir şey yok. Nevevi namaz demek. Oruç demek. Kur'an demek. Kur'an demek. Abid aynı zamanda. Alim, abid. İbadet yapıyor. Ve en önemlisi 45 yıl zarfında bir insandan bir kuruş kursağından geçmemiş arkadaşlar. İnsanoğluna tenezzül etmemiş. Burssuz öğrenci. Burs almamış kimseden. Biliyor musunuz?
Onu da bugün başka bir tarih kitabında tesadüfen

rastladım. Yabancılardan ne olur ne olmaz korkusuyla elbise de giymemiş, annesine diktirilmiş elbiselerini. Böyle bir enteresan bir tip. Zahit, tenezzülsüz. Mala, mülke, tarlaya tenezzülsüz. Ve bunların yüzlerce örneği bu asırda da var arkadaşlar. Hakikaten benim de tanıdığım Nedvi Hazretlerini mesela konuştuk daha önce. Yani benim Allah'ın lütfettiği kadar şahit olduğum, hakikaten ilmi, ibadeti, zühdü olan insanlar gördüm. Bir şeyi kolay kolay dördüncü vasıf olarak göremiyorum alimlerde. Yürek. Kalkıp hakkı haykıran, koltuğunu kellesiyle şişiren adam çok az. Böyle yürekliler var, ibadet tarafında eksiklik var. Var. Hakikaten çıkıp küfre karşı haykıran mücahid alimler de var. Ama bakıyorsun ki çok yorgun olduğu için sabah namazını evde kılıyor. Herhalde Nebevi'nin başına böyle bir sabah namazını bir kere Revaiye Medresesi'nde kılmak diye bir felaket olsa o gün kalpten gitmişti zaten. Ona göre ya kardeşim 10 dakika kitapların başında yığılıyor, kalkınca inna lillahi ve inna ileyhi raciun, gitti bu ömür diyor. Bu adam sabah namazını kaçırma ihtimali var mı? İlim var, ibadet var, tenezzülsüzlük var, paraya vesaireye, bir de yürek var. O yüreği de gösterince Allah bu dört vasfından dolayı Nevevi ebedileştirdi. Ölümsüz bir insan haline geldi. Kardeşler, çok şey var Nevevi ile ilgili ama Riyazu Salihin okuyacağız ki bu feyiz ve bereket onun üzerinde olacak inşallah. Nevevi'de bir halkçılık boyutu var ki tüyleri diken diken olması mümkün değil insanlarda. Yani müthiş de bir insancıl birisi. İbn Attar diyor ki bir gün akrabaları, talebeleri önünü kestiler diyor. Şimdi görüyorlar bunu, 40 yaşında sahabiler gibi hayat yaşıyor. Feyiz akıyor yüzünden zaten. Feyiz var, bereket var hayatında. Diyorlar ki Şeyh Nevevi, senden bir şey isteyelim Allah için diyorlar. Buyurun diyor. Ne istiyorsunuz diyor. Kıyamet günü bize şefaat etsene diyorlar. Diyor ki, yani İbn Attar'ın kendi cümlelerinden okurdum bu şeyi de, biraz uzun ve de vakit çok ilerledi. Eğer Allah, özetini olarak anlatayım, eğer Allah kıyamet gününde sıratı geçmeyi bana nasip ederse beni sevenlerin hepsinin arkasından yürüyeceğim diyor. Yani Allah benim ayağımı kurtarırsa sırattan, dostlarımla da beraberim demek büyük bir düşünce. Bunun için Riyazu Salihin halkasında bulunmak bulunur bir şey değil. Nasip meselesidir bu. Riyazu Salihin dersi günü senin çok işin çıkıyorsa sen bir şeyler yap. Karışıklık var sende. O gün işin çıkıyorsa hayra alamet değil bu. Bir Müslüman Riyazu Salihin'e tutunmalı arkadaşlar. Eğer Nevevi o gün ayağını kurtaramazsa, Riyazu Salihin'in asas adı nasıl? Riyazu Salihin min kelami seyyidil murselin. Peygamberlerin efendisinden salihler için sözler demek. Nevevi işe yaramazsa o efendi işe yarar, merak etme. Riyazu Salihin kıymetli arkadaşlar. Başta dedim ya, Nevevi ile ilgili hatıralar onun ölümünden sonra hayatı kararan İbn Attar'a aittir. İbn Attar onun en iyi yetiştirdiği talebelerinden biri. Şafii mezhebinde müçtehit insanlardan birisi, onun elinde yetişmiş. Onun bir hatırası daha var arkadaşlar. Bu da yani o yazdığı günkü kağıtlarla var kütüphanelerde şu anda. Hikaye anlatmıyorum. Diyor ki Revaiye Medresesi'nde oturuyorduk. İçeri bir adam girdi.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Nebevi'ye döndü. Nebevi, sen niye Kudüs'ü ziyaret etmiyorsun? Çık Kudüs'ü ziyaret etsene dedi diyor. Ve gitti adam diyor. Şimdi halka açık biri de la geçti adam, geldi lavabalik yaptı gitti gibi düşünmüş İbn-i Attar. Dönmüş İbn-i Attar'a demiş ki, İbn-i Attar demiş, bu dediği yolculuğu yapacağız, gel hazırlanalım demiş. Ne yapacağız demiş, sen gel hazırlanalım demiş. Hazır, bu olay nerede oluyor? Şam'da oluyor. Hazırlandık gideceğiz diyor, gittik kabristanlığa diyor. Kabristanlıkta hocalarının mezarlarını ziyaret etti. Ve yolculuğa çıkacak işte Kudüs. Gidecek işte 250 kilometre falan herhalde Kudüs oraya veya daha uzak. Kudüs'e ziyarete gidecek. Ziyaret ettik diyor kabristanı. Geldi hocalarını ziyaret etti. Diğer medresedeki arkadaşlarını ziyaret etti. Bana dedi ki diyor, bu kitapları var yanında, vakıftan emanet almış. Revaye'nin vakfından. Bu kitapları götür yerine teslim et demiş. Da teslim etmiş. Ondan sonra o arada talebeleri filan ne zaman döneceksin hocam demişler. 200 sene sonra demiş. Derken diyor ya bu ne biçim Kudüs ziyareti, karıştı kafam benim diyor İbn-i Attar. Bu acayip bir ziyaret derken sonra İbn-i Attar'a demiş ki ben Neva'ya gidiyorum demiş. Gitmişler beraber Neva'ya. Oradan Kudüs'e gitmiş. Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiş. Bu geri dönmüş İbn-i Attar. Neva'dan geri dönmüş. Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiş. Oradan İbrahim Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret etmiş. Eve gelmiş, hastalanmış. İbn-i Attar'a demişler, hocan hastalandı demişler. Koşmuş gitmiş. Bunu görünce yüzü gülmüş. Helalleşelim demiş. Öbür gün de ölmüş. Hikaye değil. Hikaye değil. Keramet de değil. Dostun dosta ikramı bu. Ne sayesinde? Anti uyku sayesinde. Ne sayesinde? Temiz mide sayesinde. Ne sayesinde? Resulullah diyen dil sayesinde. Ne sayesinde? Vakifuhum innehum mes'ulun diye ağlayan gözler sayesinde. Bir kerameti daha, 7 yaşındayken onu da babası anlatıyor. Babası kendisinden sonra da uzun yıllar yaşamış. Bu 45 yaşında. Bütün bu maceralar 45 sene sürmüş arkadaşlar. 45 senesinde 18 senesi boş, 26 sene. 26 senelik emek tam bir memurun emeklilik süresi. Kanundan önce başladıysa memurluğa. Şimdi 26 senede de emeklilik yok. Bir memur demek neler yapabiliyormuş hayatında şimdi. Bir memur ol, asırlarca ihya ol. 7 yaşındayken bu, bir Ramazan günü, gece yarısı babasını uyandırmış. Kalkın baba demiş, evimizde niye bu kadar ışık yanıyor demiş. Kalkmış babası, annesini uyandırmış. Ne ışığı yavrum demiş. Görmüyor musunuz bu ışıkları diye bağırmaya başlamış. Heyecandan ağlamış bu. Babası da çocuk rüya gördü diye oturtmuşlar onu. Bu uyumuyor. Işık görüyor. Neyse hocası gitmiş. Allah dostlarına sormuş. Ya bizim çocuk böyle rüya görüyor. Ya Ramazan'ın 27. gecesi anlamıyor musunuz? Kadir gecesini gördü demiş. 7 yaşında gökten meleklerin Kadir gecesi için inişini görmüş bir insan. O zaman çocuk. Ama Nebevi'nin çocukluğu. Kardeşler, Allah'tan şefaatini dileriz, dilemesine. Herkes sevdiğiyle şüphesiz. Onda da bir itirazımız yok. Ama bu tip insanlar masal kahramanı değildir. İdeal kahramanıdırlar. İnsan, mümin, mücahit örneğidirler. Nevevi anti uykuculuğunda, İlim aşkında, hadis aşkında ve midesine helal olmayan şeyi değil, helal olmayan değil, helalliğinde %1 şüphe bulunan bile şeyi koymamakta. Eğer örneğin değilse senin, Nebevi

0: Kahraman olsa ne olur, mücahit olsa, saları ne bebiden. Zenginin malı fakirin ağzını yorarmış. Nebevi büyük olsa ne olur, küçük olsa ne olur. Ebu Talib'e amcasının amcası olduğu halde Resulullah Aleyhisselam'ın bir yararı oldu mu? Mühim olan kuru kuruya Nebevi'ye hayran olmak değildir. Nebevi'yi o şöhrete getiren, Allah'a yaklaştıran, o kaliteye hayran olmaktır. Anti uyku, anti yemek, Resulullah demek, hadis deyince tüyleri diken diken olmak. İbn Attar diyor ki 6 yıl dizinin dibinde durdum diyor. Bir kere Resulullah dedikten sonra sallallahu aleyhi ve sellemi normal konuşmanın üstünde bir sesle söylemediğini duymadım diyor. Bakın ne duymamış biliyor musunuz? Şimdi konuşuyor. Diyelim tiz ayarı 5 benim. İşte arkadaşlar Resulullah dedi ki diyeceğim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, öyle devam ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem diyeceği zaman damarları genişliyor. Samimiyet, ihlas, teslimiyet, aşk, heyecan ve vefa. Allah'ın verdiği nimetlere karşı vefa. Bütün bunlar birleşince Allah'ın sevgisi tecelli ediyor. Allah'ın yardımı tecelli ediyor. Arkadaşlar 45 senede insanlar olgunluk yaşına gelemiyorlar. Nebevi muhteşem bir yaşa geldi. Burada Nebevi ile ilgili çok önemli bir konu daha var. İslam tarihinde Nebevi düzeyinde, Nebevi'ye yakın düzeyde, şöhret olarak yüksek düzeyde evlenmemiş alim sayısı 50 taneden azdır arkadaşlar. Böyle paldır küldür cami imamları falan, onlardan söz etmiyorum. Ben yani ümmeti Muhammed'e yön veren bir cemaat, bir heyecan sahibi olanlardan.
1: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah'ım, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni Miraç'a çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.

Kardeşlerim, muazzez müminler, bütün erkekler, bütün babalar memur. Kendilerini, ailelerini korumaya memur. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Kendimizi koruyacak ailemizi, çocuklarımızı, Allah Azze ve Celle'nin bize emanet ettiği aileyi koruyacak. Bütün babalar bu ulvi vazifeye memur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu memuriyetin nasıl olacağını, esaslarını, ilkelerini tayin buyurdular. Bu çerçevede sallallahu aleyhi ve sellem üç esasa dikkat edin. Edebi üç esas üzerine iptina edin, bina edin. Hubbur Rasul ve hubbu ahli beytihi ve tilavetul Kur'an. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmek, ailesini sevmek, Kur'an-ı Kerim okumak. Edebi, imanı, ahlakı ailenize, evinize bu üç esas çerçevesinde taşıyın. Allah Resulü'nü sevin, ailesini sevin, o ailenin içindeki bireyleri sevin. Yani kendi çocuklarınız, aileniz, eşiniz onlar gibi olma gayreti içerisinde olsun. Bir de Kur'an-ı Hakim'i okuyunuz. Eviniz Kur'an okulu haline gelsin. Ashab-ı kiram efendilerimiz nasıl Kur'an-ı Hakim'i çocuklarına öğretirler, tıpkı onun gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatını, siretini de yavrularına anlatırlardı. Akşam olunca, hava kararınca evine gelirler, yavrularını alırlar, Kur'an-ı Hakim'den belli ayetleri okur, ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından belli kesitleri onlara arz ederler. Efendimiz de bütünleşen, birleşen çocuklar olsunlar diye. Efendimizle büyüyen, hayatın her karesine vakıf olan çocuklar, Efendimiz aleyhisselam anıldığı zaman divaneye döndüler. Peygamber delisi oldular yani. Onun adını duydukları zaman sanki kendilerinden geçtiler onlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhafaza, müdafaa söz konusu olduğunda وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِيمٍ. Kim ne diyecek, nasıl eleştirecek, hangi ifadelerle bizi sebbedecek, bunu asla düşünmeden işte ben buradayım. Belki kim var diye seslenilmeden bile meydan yerine çıktılar. Bizim olduğumuz yerde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sebbedilemez dediler. Bizim olduğumuz yerde onun ümmeti tahkir edilemez dediler. Bizim olduğumuz yerde ümmetin kadınlarına tecavüz edilemez dediler. Madem biz varız, o halde bizi çiğnemeden, bizim varlığımızı ifna edemeden, etmeden Allah Resulüne sövemezsiniz dediler. Yani deli oldular, peygamber divanesi oldular. Üstadın ifadesiyle Necip Fazıl'ın, bütün öfkelerini Peygamber Aleyhisselam'a düşman olanlar üzerinde topladılar. Bütün muhabbetlerini, sevgilerini de Allah Resulü Aleyhisselam üzerinde topladılar. Neden? Çocuktular ama öyle evde büyüdüler işte. Onların babaları sahabi kardeşlerim. İmam Buhari, İmam Müslim rivayet ediyor. Abdurrahman bin Avf naklediyor. Bedir'deydik. Savaş kızıştı. Savaşın bir anında kendimi iki tane çocuğun ortasında gördüm. Bir tanesi eliyle bana işaret etti. Dedi ki ya amma eta'rifu eba cehlin. Amca dedi, Ebu Cehil'i tanır mısın? Fakultu na'am. Evet, Ebu Cehil'i tanırım da ma hacetuk ileyh, yani Ebu Cehil'le senin aranda ne olur ki, neden sen Ebu Cehil'i bana sorarsın, Ebu Cehil'le senin aranda nasıl bir iş olur deyince o çocuk dedi ki uhbirtu ennehu yesubbu Resulallah. Medine'de dolaşırken sokaklarda duydum ki Mekke'den bir ordu geliyor, ordunun içinde Ebu Cehil denen bir adam

"Etarifu Eba Cehlin?" Hazreti Muhammed'e söven adamı arıyorum. Gördün mü sen onu? Ne çocuksun be? Senin ellerinden değil, ayaklarından öpmek sezadır. Sizin hocanıza selam, sizi yetiştiren babalara selam olsun. Sonra diyor ki Abdurrahman bin Avf, öteki omuzumdan birisi dokundu bana, o tarafa döndüm, baktım ki orada başka bir çocuk var. O da diyor ki, yine aynı ifadeler, yine aynı sözler, yine aynı vurgular. Amca, Ebu Cehil denen, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a söven bir adam var, ben onu arıyorum, tanır mısın? Gösterdim, işte şuralarda dolaşan adam Ebu Cehil dedim. Beni orada bıraktılar, daldılar savaş alanına. Ebu Cehil'i öldürdüler. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a koştu Medine'nin o iki çocuğu. Biz geldik ya Resulallah. Hani sizi hicrete zorlayan, Medine'de size söven, hakaret eden, Firavunu hadihil umme, bu ümmetin Firavunudur dediğin adam vardı ya. Biri diyor ki onu ben öldürdüm, öteki yok hayır ben öldürdüm. İslam'la adam öldürmek esas itibariyle yani güzel bir şey değil. Yani hasen lidatihi bir ibadet değil ama madem ki onlar İslam'ı yok etmeye, ortadan kaldırmaya geldiler. Madem ki onlar erkekleri, büyük adamları açtılar, sıra nöbet çocuklara geldiyse onlar biz buradayız dediler. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurundalar. İslam'ın önündeki büyük bir engeli kaldırdık ya Resulallah diyorlar. Fakat bir çocuk hayır onu ben yaptım. Diğeri yok ben yaptım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kila kuma katelehu, ikiniz de öldürdünüz. Allah sizi huzurunda, ikinizi de İslam'ın önündeki büyük bir engeli kaldıran kahramanlar olarak kabul edecek, size böyle muamele edecek. Daha çok kahramanlar var kardeşlerim. Semure var, Rafi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları Uhud'dan geri döndürünce ağlayan çocuklar var. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın geriye kabul ettiği o çocuklar, güreşenler, güreştikten sonra Semure'yi alıyor. İyi ok atıyor diye Rafi'yi alıyor. Başka cihatlara giderken küçük çocuklar, onlar da ordunun arasına katılıyorlar. Arada bir yerlere saklanıyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolda onları görünce, çocuk olduklarını fark edince geri döndürür. Geri döndürürler de biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, onun davasını korumaktan mahrum kalırız, bunun endişesini yaşıyorlar. Kendileri silahlarını taşıyamıyorlar da ya abilerine, ya amcalarına, ya da büyük abilerine rica ediyorlar. Diyorlar ki gittiğimiz yere kadar bizim silahları taşır mısınız? Kardeşlerim, sizler böyle evlerde büyüdünüz. Babalarınızın sorumlulukları vardı. Onlar sorumluluklarının bir gereği olarak evlerde size Kur'an-ı Hakim'i öğrettiler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını öğrettiler. Sünneti anlattılar yani. Misvak taşıdılar, koku taşıdılar. Allah Resulü'nün sünnetidir diye bunu yaptılar. Size de o ruhu, o anlayışı anlattılar, onu kuşanmaya çağırdılar. Dedeleriniz öyle kahramanlardı. Hani 100 yıl önce Çanakkale kuşatılınca İstanbul'daki liseleri 16 yaşındaki çocuklar boşalttılar, Çanakkale'ye gittiler. Bedir'e gittikleri, Uhud'a gittikleri gibi. Çünkü onlara anneleri, babaları evde Semure'yi, Rafi'yi anlatmışlardı. Abdurrahman bin Avf'ın sağ omuzuna, sol omuzuna dokunup da Ebu Cehil nerede diyen kahramanları, o kahraman çocukları anlatmıştı anneler, babalar. Anadolu'da askerlik şubelerinin önünde 15'inde 16'sındaki çocuklardan uzun kuyruklar oluşmuş sabahlara kadar Çanakkale'ye gidebilmek için dünyanın çapulcularına, haydutlarına karşı, peygambere sövenlere karşı Kur'an'ı, sünneti muhafaza edebilmek için gitmişti dedeleriniz. Çünkü onlar evlerinde Kur'an'ı öğrendiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ona büyük anneleriniz, büyük babalarınız anlatarak büyütmüştü çocuklarını ve onlar böyle kahraman oldular. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'a muhabbet ne kadar zahir olursa, ne kadar önde olursa ailede o kadar huzur olacak. Efendimiz Aleyhisselam'a sevgiyi, Ehl-i Beyt'e sevgiyi evinizde ailenize anlatırsanız, telkin ederseniz çocuklarınız sizi daha fazla

fazla sevecekler. Çünkü onlara bir ara diyeceksiniz ki, Efendimiz Aleyhisselam buyurdular, Leyse minna men lem yerham sagirana ve lem yuvakkir kebirana. Yavrum, evladım, Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, küçüklere, küçük kardeşine merhametle bakmaz, merhametle nazar kılmazsan, annene, babana, dedene, büyük annene saygı göstermez, tazimle bulunmazsan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seni ümmet kadrosuna dahil etmeyecek. Yani Allah Resulü'nün sevgisi onu babaya tazime götürecek, anneye sevgiye götürecek. Yani Allah Resulü ne kadar seviyorsanız, evinizde ne kadar o sevgiyi yavrularınızla paylaşıyorsanız, o çocuklar da sizi o kadar sevecekler. Bu millet evine Peygamber Aleyhisselam'ı taşıyınca evlerde huzurlar vardı, huzur vardı, bereket vardı. Hatırlayın dedelerinizin ya da babalarınızın evini. Halalarınız vardı, onlar 7 yaşına gelince başını kapatır, büyük annelerinizin yanında seccadeleri vardı, orada namaz kılarlardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardı ki, Muru evladekum ve hum ebna'u seb'isinin. 7 yaşına gelince çocuklarınıza namaz kılmayı emredin. Madem namaz kılacaklar, o halde Kur'an-ı Hakim'i öğrenmeleri gerekir. 7 yaşında Kur'an bilirdi onlar. Madem namaz kılacaklar, 7 yaşında başlarını kapatırdı onlar. Peygamber sevgisi buraya taşımıştı. Küçüktü onlar, 7 yaşında. Diz kapakları açılınca babaanneleri ayıp derdi. Peygamberin kadın öğrencileri var. Onlar saçının telini bile göstermemiş. Yüzü kızarırdı, 7 yaşında halalarınızın saçlarının telini bile göstermezdi onlar. Hani halalarınız vardı, dedeleriniz eve gelince kalkarlardı. Akşam hava karardıktan sonra babanız ya da dedeniz eve gelince kapıya koşarlar. Babanız selam verir, selama icabet eder, elinden getirdiği ekmeği alır, helvayı alır, tebessüm ederler. Bir anlamda babaya ya da dedeye evdeki çocuklar derdi ki, bizim için sabahtan akşama kadar ter döktün, emek sarf ettin, ekmeğimizi helalinden getirdin. Şimdi biz de seni kapıda ayakta karşılıyoruz, kalkar ayakta karşılarlardı. Kur'an okunan evlerden bahsediyorum. Babaanneler bilirim ben. Birkaç tane oğlu var, torunlar. Babaanne hangi oğlun evinde kaldıysa, çocuklar akşama doğru o eve giderler. Babaannenin eline, eteğine yapışırlar. Bu akşam bize gelir misin diye ona yalvarırlar, yakarırlar. Amca çocuklarıyla aralarında tatlı da bir münakaşa olurdu. Neden yapardınız, neden yaparlardı? Babaannenin parası yok ama babaannenin duası var. Geriye çevrilmeyen duaları var. Onun için küçük çocuklar akşama doğru hava kararınca babaanneleri hangi evde onu ararlar, oraya giderlerdi. Çünkü onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın anlatıldığı evde büyümüşlerdi. Peki kardeşlerim, şimdi ne haldeyiz? Şimdi çocuklar 7'sinde değil 17'sinde liseler, okullar, üniversiteler açılacaklar. Diz kapaklarının bir karış üzerindeki eteklerle okula gidecekler. O halleriyle diyecekler ki, işte bedenim, bu bedende her erkeğin bakmaya hakkı vardır diye sokağa çıkacaklar. Akşam eve gideceksiniz, çocuklarımız var. Yine kapıyı açacaklar. Acaba açacaklar mı? Selam verdiğiniz zaman kızlarınız mı karşılayacak sizi? Bu milletin akşam hava kararınca deniz kenarlarında erkeklerle dolaşan kızlar, pastanelerde onlarla yan yana oturan kızlar hangi milletin evladı? Yarın kıyamet günü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna şu deniz kenarındaki o dolaşanlarla gidebilir miyiz? Yüzümüz var mı? İşte bu manzarayla geldik ya Resulallah diyebilir miyiz? İstanbul'daki bir feribottaki hadiseyi arz edeyim size. Yaşlı bir babaanne, adı Sevil olan torunuyla beraber feribota biniyor. Bursa tarafına gidiyor. Yaşlı bir kadın onu oturtuyor. Sonra o kız bir erkek, önceden tanıdığı bir erkeği görüyor geminin içerisinde. Fark edince babaannesine bir şey demeden yerinden kalkıyor. Erkeğin yanına gidiyor. Aradan epey bir zaman geçiyor. Babaanne, yaşlı bir kadın, torun ona refakat edecek. Onun için yanına vermişler. Geminin içerisinde dolaşıyor, her yerde sevil sevil diye bağırıyor. Sonra

bir yere geliyor ki orada erkekle kucak kucağa torununu görüyor. Sevil, sevil yavrum deyince torun geri dönüyor ve ihtiyar kadın yerine dön ve otur. Gemi durduğu zaman feribot seni alırım, gideceğin yere götürürüm. Eski babaanneler, çocuklar amcaların evin kapılarında bekliyorlardı babaannelerini evlerine götürmek için. O akşam misafir edip dualarını almak için. Şimdi yine babaanneler var feribotlarda, yine genç kızlar var, erkek arkadaşlarını, namahremleri arkadaş olmaz, onları gördüğü zaman onları olduğu yerde bırakıp giden kızlar var. Hangi hayat daha güzel? Evlerimizde Kur'an mı okunsun? Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatı mı anlatılsın? Yoksa okullardan Efendimiz'i çıkardılar. Onu müfredata koymadılar. Şimdi yeni yeni başladı. Ve böyle sokaklar, böyle evler, deniz kenarları, üniversiteler, pastaneler, anneler, babalar, ağlayanlar, huzur evleri, yaşlanınca oraya terk edilen, ölümü bekleyen ihtiyarlar. Kardeşlerim, hangi hayat daha güzel? Eğer Allah Resulü'nü seversek, Bedir'deki, Uhud'daki semureleri, rafileri, Çanakkale'ye 17'sinde, 16'sında giden o kahraman, Hazreti Muhammed adına deliye, divaneye dönen çocukları okullardan, üniversitelerden çıkarabilirsek, hayat peygamberi tanırsa, işte o zaman evimize huzur gelecek. Çözüm de, çare de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittibadan geçiyor, muhabbetten geçiyor.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Meryem validemiz İsa aleyhisselamı tıpkı Kur'an'da anlatıldığı gibi doğuracak olsa, biz de namaz kılan Müslümanlarız. Oruçta tutuyoruz. Hac için Kur'an'a da giriyoruz. Şimdi bir an iletişimimizi keselim dünya ile. Bu soruya cevap bulalım. Müslümanlığı Araplara bile bırakmayan iyi Müslümanlar olarak bizler, Meryem validemiz İsa aleyhisselamı doğursa, İsrailoğullarına Allah-u Teala'nın yaptığı gibi inanacaksınız, bu sizin peygamberiniz dese, inanabilir miyiz? Ebu Bekir radıyallahu anh'ı dinlerken gözyaşı akıtmak kolay. Her insan duygusaldır. Gıdıkladın mı gıdıklanır. Ağlattın mı ağlanır. Büyük konuşuyoruz kardeşler. Büyük laflar ediyoruz. Şu insanlık değil, bu doğru değil. Ben olsam şöyle ederim. Ebu Hanife şunu yanlış yaptı. Abdülhamid'in siyaseti doğru değildi. Konuşmaya geldi mi konuşuyoruz. Süper de Müslüman olduğumuz için her türlü hakkımız da var konuşmaya. Ama bir sorunun cevabını arıyorum. Allah-u Teala %1000 doğru olduğuna inandığımız bir imtihan yaptı İsrailoğullarına. Ne dedi? Bu Meryem babası olmadan İsa'yı doğurdu. İsa aleyhisselam da kundaktayken konuştu. Ben bu kadının çocuğuyum. Peygamberim ben dedi. Aynı sahneyi tasavvur etmeye çalışalım. Bugün ümmeti Muhammed kalitesindeki imanımıza rağmen bir tefekkür edin. İsrailoğulları niye inanmadı hainler? Demek çok kolay. İnanabilir miyiz? O teslimiyeti gösterebilir miyiz? Yoksa bunu tasavvufun safsataları diye bir menkıbe gibi başımızdan mı atarız? Hiç kimsenin birbirinin imanı hakkında konuşmaya hakkı yok. Gerek de yok. Buyurun, böyle bir mucizeyi kabul edecek kapasitemiz var mı? Bunu tefekkür edelim. Bunu nerede tefekkür edelim? Kendi kendimize. Bir ay, iki ay demlensin kafamızda bu. Böyle baştan savup, tabii kabul ederdim ya, hemen koruma olarak kendimi tayin ederdim ona filan demeye gerek yok. İnanacağımız şeyleri konuşalım. Yapabilir miydik? Değerli iman ehli kardeşlerim, neden böyle bir giriş yapma ihtiyacı hissettim? Yaşadığımız dünyada bu başımızda dönen olaylarda hep filan İslam toprağı işgal edildi. Filan yerdeki petrolleri çaldılar. Madenlerimizi kendilerine götürdüler. Müzelerimizi soydular diyoruz. Esasen İmanımız açısından da işgal altındayız biz. Mümin kimliğimiz ve şahsiyetimiz de sürekli altı oyulan bir yapıya dönüştü. Küçük bir deprem tarumar edebiliyor. Çünkü altı oyuluyor sürekli.
Miraç'tan geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir tamam hiçbir şey yok sanki o da oradaymış onunla gibi tasdik etti. Şimdi biz hocalarımız bile yoktur aslında Miraç böyle bir şeye gerek yok filan diyecek hale geldik. Geldiler maazallah. Bir şeye dikkat çekerek konuma girmek istiyorum. Suriye, Irak, Filistin işgal edildi doğru. Kimi şehit, kimi gazi, kimi sakat kaldı doğru. Bunlar zaten çocukların da neredeyse hayvanatın bile anlayacağı şeyler oldu. İmanımızda da oynanıyor. Bu ahir zaman fitneleri imanımızı da sarsmaya başladı. Bunu onlarca örnek üzerinden tefekkür edelim. Bir tanesi de Meryem validemizin İsa Aleyhisselam'ı doğurması olayıdır. Karşımıza çıksa ne yapardık? İsrailoğullarına lanetliler, vay nasıl böyle yaptınız demek kolay. Biz ne yapardık? O dev mucizeyi gördü İsrailoğulları. Olsa olsa Allah'ın oğludur bu dediler. Haşa. Haşa. Teâlallahu ammâ yüşrikûn. Allah böyle şeylerden münezzehtir. Doğru dürüst bir çocuk doğurduğunu görmediği halde hatta belki de kısır olmuş çocuğu olmazlara uluhiyet atfediliyor şimdi. Hiç böyle bir mucizeye gerek kalmadan bir postun üzerinde oturduğu için çok şirketi olduğu için de insanlara uluhiyet izafe edilebiliyor artık. Kur'an'ımız eğer onlarca ayetinde İsrail oğullarının İsa Aleyhisselam'ı kabullenemediklerinden bahsediyorsa bu bir masal değildir. İnsan olarak genlerimizde bulunabilecek hastalıklara karşı teyakkuz işaretidir. Anlarız anlamayız herkesin kendi imanı ile ilgili. Bu bölümü kardeşlerim bir kenara koyalım. Meryem annemizi kucağında İsa ile görsek ne yapardık? Tapınsak helak olurduk. Vay işte tapındıkları gibi, kiliselere resmini astıkları gibi. Reddetsek helak olurduk. 11 kişiden biri olur muyduk kabul eden? Evet, sen normal bir insansın, bu da Allah'ın yarattığı normal bir çocuktur diyebilir miydik? Burada bir şeye dikkat etmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum dedim. Nedir o? İmanlarımız elde keklik değildir. Yahudinin Mescid-i Aksa'mızda gözü olduğu gibi, iblisin de imanımızda gözü vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında herkesin imanında da gözü vardı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın imanında da gözü vardı. Bu hepimizin teyakkuzda olması gereken bir noktadır. Şimdi B paragrafına geçebilirim. Neden böyle bir giriş yaptığımıza dair. Aziz mümin kardeşlerim. İblis lanetullahi aleyh. İmanımızı alacak derken sakallarımızı kesecek demiyoruz. Bizi Allah ile bağlı tutan bağlarımızı koparacak veya zayıflatacak demek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu dünyanın kıyametinin olacağına dair hissiyatımızdır. Mümin olmak demek yaşadığın dünyanın sabit olmadığına inanman demektir. Ama bu inanma, evet böyle inanıyoruz deyip üstün körü götürülecek bir iman değil. Böyle inandığın, kiraladığın evinden, yaptığın işinden, yolculuklarından, ibadetinden, sosyal ilişkilerinden, taksite girmenden, her şeyden belli olduğu zaman böyle bir iman var demektir.
Bir insan günde 3000 defa, 5000 defa ben ahirete iman ediyorum, dünya yıkılacak dese, ebedi kalacak gibi de yatırım yapsa, bunun neresine ahirete iman denir? Ahirete iman ettiğini iddia ediyor, hazırlık sıfır. Hatta ters hazırlık var. Yani dünyanın başına doğru gitmeye çalışıyor. İmanımız yatırım olduğu zaman iman var demektir. Aktif bir mümin haline getirdiği zaman bizi, o iman mümin oluşturmuş demektir. Bugün bütün dünyada neredeyse yaktığın doğal gazı bile sigortalattıracak kadar, yani yanan bir nesneyi bile sigorta, yanmazsa o arada sigorta gelip yakacak onu, sigorta şirketi diye her şeyi sigortalattıran mantık, göklere doğru yükselen yapılaşma, birikimin, yatırımın, kazancın sınırsız hale gelmesi, doymak için değil çatlamak için para kazanma, midemizi doldurmak değil yeme şehvetimizi çıldırtmak için sofraya oturma, yeme yarışı yapacak kadar insanlık sınırlarını zorlayan görüntümüz, doymaz ve ölçü kabul etmez idrakimiz gösteriyor ki dünya üzerinde bizim fanilik vasfını ebedileştirmeye doğru meylimiz olmuştur. Allah'ın fani dediği dünyayı ebedileştirmeye doğru meylediyoruz. Ortada gerçekte böyle bir proje yok ama. Yani bir grup Müslüman bir mezhep kurmuşlar. Dünya artık ebedidir mezhebi, ebediyet mezhebi diye. Böyle bir şey yok. Pratiğimizde var. Pratiğimizde var. 80 yaşından sonra 120 ay takside giren insanların başka türlü anlaşılmayacak bir hayatı var bu dünyada. Bu nedenle biz mevcut dünyanın bir illüzyon olduğunu, bu illüzyonda Allah'ın kafir kullarını da, kafirlere sempatiyle bakan mümin kullarını da, dünyanın ebedileşebileceğine dair bir kanaatle tuzağa düşürdüğünü görüyoruz. Bu nedenle müminler adeta sürünürken dünyanın her yerinde, kafirlerin kanat takıp gökten uçaksız uçar gibi büyük bir görkem içinde yaşamalarının büyük bir istidraç olduğunu, yani Allah'ın bu imanlarından ve salih amellerinden umut kestilmiş kullarını tuzağa düşürdüğünü görüyoruz. Bugün Batı medeniyetinin gökdelenlerle simgelenen, teknolojiyle simgelenen gelişmesi Allah'ın istidracıdır. İstidraç ise bizim için sadece ve sadece Allah'ın kudretini ispat eden bir büyüklüğüdür. İstidraç, Allah'ın sevmediği kuluna daha fazla imkan vermesi demektir. Bu cümle çok önemli. Sevmediği kuluna daha fazla imkan vermesine istidraç denir. İstidracın sonucu ise tuzağa düşürmektir. Bu Allah'ın kanunlarından bir kanundur. Daha sonra ayetler göreceğiz ki bunu Allah yapıyor bu dünyada. Bugün Müslümanlar olarak sabah namazını kıldığımız halde çıktığımız iş yerinde bir kazanç elde edemezken biz, namazı ve Allah'ı reddedenlerin servetle o gün geri dönmelerinin anlamının ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Ancak bundan önce bizim Meryem validemiz İsa aleyhisselamı bugün doğursaydı ve biz o mucizeyi görseydik ne yapardık sorusuna cevap bulmamız lazım. Öbür türlü Meryem'in çocuğunu
Allah'ın bir mucizesi olarak kabullenip başına tac edemeyecekler, bu ayetleri de kabul edemeyeceklerdir. Bu noktadan yola çıkarak kardeşlerim, mevcut dünya yörüngesini, yani şu Müslümanların bu kadar sürünüyor gibi görünmelerini, Müslüman kim değilse onun da keyfu sefa süren görüntüsünü anlamamız için bizim burada 5 temel maddeyi çözmemiz lazım. Konumuza girmeden önce 5 maddeyi çözmeliyiz. 1. Bir kere biz dünyanın sonundayız, başında değiliz. Biz Şit aleyhisselam zamanında yaşamıyoruz. Nuh aleyhisselamın gemisinin karaya oturduğu zamanda değiliz. Artık hiçbir peygamberin gelmeyeceği, şurada fizyolojik olarak da dış görüntü itibariyle bile sonunun geldiği belli olan bir dünyadayız. Şurası delinir, burası delinir, iklimi değişir, suları kurur, suyu çekilir. 5 metreden su çıkardı, şimdi 50 metreden çıkıyor. Suyu çekilmiş bir dünyadayız biz. Yani ahirete dair, dünyanın sonunun geldiği, kıyametin kopacağına dair aslında çok bir işarete de gerek kalmadı. Dünyanın sonunun nesillerindeniz. Bu bir. Bunun tartışılacak bir boyutu yok. 2. Dinimiz, şeriatımız, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, dünyanın başından bize bilgiler verdiği gibi sonundan da bilgiler vermiştir. Ortasını da kendisi gösterdi zaten. Dolayısıyla yarın Müslümanlar olarak biz Rabbimizin önüne çıktığımız zaman bilmediğimiz, anlamadığımız, birdenbire karşımıza çıkmış bir süreç yaşadık filan diyemeyeceğiz. Niye diyemeyeceğiz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde, Kur'an'ımız ayetlerinde bize dünyanın başından da sonundan da haber verdi. Bugün şu teknoloji de dahil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana hatlarıyla şu dünyanın mevcut görüntüsünü 1400 sene önce tarif etmiştir. Teknolojik işaretler de dahil. Bu nedenle eğer biz bir bilgi eksikliği yaşıyorsak, bu dinimizin bizi bilgisiz bırakmasından değil, bizim dinimizin bize öğrenin dediği şeylerden yoksun bir hayat yaşamamızdan dolayıdır. Eğer bugün Batı medeniyeti başımızı döndürüyorsa bizim, yani midemiz bulanıyorsa onlara ait ihtişamı seyrederken, konuşurken, bu bizim çok çorak bir arazide yetişmiş olmamızdan değil, dinimizin bize vermek istediği bilgileri alma kabiliyetimizin olmayışındandır. O zaman biz dinimizi hakkıyla öğrenince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haberlerini öğrenince çok net bir şekilde bu zamanı da tanımış olacağız. Burada çok önemli bir örnek zikredeyim. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece bir tek hadisi şerifi bile adına Batı medeniyeti denen veya bizim de peşine takılıverdiğimiz mevcut görkemli uygarlık, Peygamber aleyhisselam Efendimizin uslubuyla 1400 sene önce önümüze konmuştur. Meşhur Cibril hadisinde ne diyor? Anneye baba gibi, patron gibi

hitap eden çocukların bulunmasından söz ediyor. Anne çocuğuyla konuşuyor ama sanki o annesini doğurmuş gibi aralarında alt üst ilişkisi ters olmuş. Bunu eğer çok daha halk uslubuyla anlayacak olursak, çocuklarından korkan anneler, çocuklarına çocukluk yapan annelerden söz ediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yaşadığımız toplumun tablosu, kuş bakışı izlendiğinde bu mucizeyi görmek mümkündür. Aziz kardeşlerim, aynı hadisin devamında Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e ısrarla, yahu bu kıyametin alametlerinden biraz daha bahsetsene derken ne buyuruyor? Zamanında, yani gençliklerinde koyun çobanlığı yapan, ayakkabısız dolaşan adamların büyük binalar yaptıklarını görürsün buyuruyor. İstanbul'da bugün büyük bina denen eserleri yapan firmaların sahiplerinin İstanbul'a çarıkla mı, terlikle mi geldiklerini araştırabilirsiniz. Bu hadisin nasıl bir mucize olduğunu görmek için. Ama ortada bir sorun var güzel kardeşlerim. Nedir o sorun biliyor musunuz? Biz 20 katlı binaları gördükçe Resulullah'ın verdiği haber diye bakamıyoruz. Bunun 12. katındaki daire kaç paradır diye bakıyoruz. Sorun burada zaten. Kaça satılıyor diye bakıyoruz. Biz daha takva Müslüman olduğumuz için biz faizsiz, kredisiz alınabilir mi bu? Biz onu soruyoruz tabii. Biz öyle faizli işlere girmeyiz. Ama gözümüzün önünde işe giderken 100 defa, dönerken 100 defa, her gün yüzlerce defa Peygamber Aleyhisselam'ın haber verdiği mucizeyi görüyoruz. Bugün İstanbul'da gökdelen yapan firmaların hangisinin babası da büyük inşaat firmasıydı zamanında? Bir inşaatta sırtında çimento torbası taşıyarak hayata başlamışsınız. Yani o koyun çobanları, terlikle İstanbul'a gelmiş adamlar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu konumuz değil bizim. Bu konumuz değil. Ama bizim bir konumuz var, nedir? Dinimiz bizi bilgisiz bırakmadı, aydınlattı. Ama biz aydınlatmayı büyük harflerle yazıldığı zaman anlayacak durumda isek eğer, küçük harflerle yazılan şeyler dikkatimizden kaçıyor. Sorun burada. Bu bugünkü hayatı tanımak için 5 esas üzerinden hareket etmemiz lazım dedik. Bunları konuşuyoruz. 3.'sü kardeşlerim, İslam zaman ve mekan olarak evrenseldir. Müslüman vasıflı Adem oğlu da zaman ve mekan olarak evrenseldir. Ne demek? İslamiyet, Allah'ın yarattığı bütün zamanlar ve Allah'ın yarattığı bütün mekanların dinidir. Rahmeten lil alemin gelen peygamberimizin karakteri budur. Bunun için Allah'ın kaderi bu perspektiften bakıldığında anlaşılıyor ki, kutuplarda, ekvatorda, çöllerde, ormanlık arazilerde, şehirlerde, köylerde, teknolojinin bulunduğu zamanlarda, teknolojisiz kağnı arabalarının olduğu zamanlarda, insanların hastalanınca yakıldığı zamanlarda, hastaysan gel seni biz yeniden diriltiriz diye tıbbın ayyuka çıktığı zamanlarda, uzayda yaşıyorsa uzayda, yerde yaşıyorsa yerde, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu İslam devletinde, demokrasinin ilahlaştığı demokratik bir devlette, komünist bir devlette, kabile devletinde,
okyanuslarda, bir gemide, havada, bir uzay aracında veya uçakta insan nerede varsa, hangi zamanda yaşıyorsa, hangi mekanda yaşıyorsa, hangi sistemde ise, bütün zamanlar, bütün sistemler, bütün ırklar, bütün mekanlar ve bütün fırsatlar ve bütün avantajlar ve dezavantajlar, olumlu şartlarda, olumsuz şartlarda, kıyamet günü Allah yarattığı yüzlerce milyar kulunu mahşer meydanında topladığında, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Resulullah'ta namaz kılıp gelenler, Mescid-i Resulullah'ın kıymetini bilemeyip münafık olarak bölünüp gelenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torununun kanlı cesedini görüp İslam'dan soyuyup kaybolup cehenneme gidenler, o kanı akıtıp cehenneme gidenler, Resulullah'ın torunu öldürülse bile Resulullah'tan kopmaz imanını ispat edip gelenler, Rus komünizminin, Bolşevikizmin zulmünün altında Allah demeyi becerenler, sistem komünist olunca dinini de komünist seçtirenler, açlıktan kıvranıp secde edemeyecek bir deri bir kemik kalmış olduğu için oturup secdesini yatarak yapabilenler, avretini örtecek bir şey bulamadığı için ima ile namaz kılanlar, Allah beni niye aç bıraktı diye dininden vazgeçenler, parasını koyacak yeri bulamayıp hepsini Allah için verecek kadar cömert müminler, kulluğundan taviz vermeyenler, ama parayı bulduktan sonra Müslümanlığı fakirlerin dini zannedenler. Kıyamet günü mahşer demek, Adem'in çocuklarının bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda test edilmiş karakterlerinin toplandığı yer demektir. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi aylarca su üstünde kalması gerekmiyordu. O ceza 10 dakika içinde tahakkuk etmiş, Nuh'un oğlu bile olmuştu, ölmüş gitmişti zaten. Ama 6 ay suyun üzerinde neden kaldı gemi, hikmetini Allah bilir şüphesiz. Ama kıyamet günü Nuh'un gemisindeki 83 veya 90 neyse, o insanlar da dirilecekler. Su üzerinde aylarca kalmış bir gemide bile kulluk, Allah'a secde edilmiş kıvamdaki insanların da örneği onlar olacaklar. Mahşer bu demektir. Sadece insanların haşredildiği mahşer değil, Allah'a kulluğun milyarlarca alternatif üzerinden yaşandığı şartların haşredildiği yer demektir mahşer. Bunun için biz Bilal kırbaçlanırken, yahu bu ne çekiyor Bilal zannediyoruz, halbuki kırbaçlananların sultanı Bilal olarak gelecek o, kırbaçlananların

teknolojinin, şu demokrasinin, insan hakları vesaire hangi safsatayla bizi 50 senedir beyinlerimizi çürütüp defolu beyin haline getirdilerse, bütün bu manzaradan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, topraktan yarattı Allah da babasız yaratsa ne olur deyip iman edebilecek kapasitede kalacak kadar medyadan, iletişimden, cep telefonundan, internetten etkilenmemiş müminler 2015 yılında diye mahşere gelecek. Medyaya dayanamayan, Kandil gecesinde mümin olarak kalanlar diye farklı bir mümin grubu gelecek. Dolayısıyla Bilal'in kırbaçlanmasıyla bizim cep telefonlarımızdaki veya diğer cihazlarımızdaki frekanslar aynı şeylerdir. Çünkü Bilal'le beraber kırbaçtan korkan pek çok köle Ebu Cehil'in kölesi olarak cehenneme yuvarlanıp gittiler. Yani Allah sadece Mekke'de, Medine'de, Taif'te, bir de Mısır'da, Kahire'de, İstanbul fethedilince de İstanbul'da kullarını denemek murad etseydi 20 şehrin dini olurdu İslam. Allah mülk olarak nereyi yarattıysa bir karış toprağı hariç olmamak üzere her yerde kulluğunun test edilmesini murad etmiştir. Adem aleyhisselam babamızı dünyaya gönderdiği dakikadan son çocuğu ruhunu teslim edinceye kadar da bütün zamanlar Allah'ındır. Allah tek bir saniyeyi kulluğunun gerçekleşmesi emrinin dışında tutmayacaktır. Dolayısıyla Nuh aleyhisselamın gemisi neyse, nasıl on binlerce insandan sadece 80-90 kişi o gemiye bindiyse, bugünkü yüzer şehir denen gemiler de okyanuslarda aynı mantıkla dolaşıyorlar aslında. Bugün de insanlık aynı kulluğu kabul edip edemeyeceği üzerinden yürüyor. Bu sebeple bir mümin olarak biz kainata bu mantıkla bakmadıkça Allah'ın kainat üzerindeki sırlarını anlayamayız. Yahu hem sabaha kadar teheccüd kılıyoruz, sabahleyin de İsrail gelip bombalıyor bizi deyip kafir olarak gidersin ahirete. Sırrını anlayamayız Allah-u Teala'nın. Eğer bu sırrı anlarsak, destereyle kesilmiş peygamberlerin niye o işkenceye maruz olduklarını anlarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin niye yetim doğduğunu anlarız. En yakını Ebu Leheb'in ve karısının ona niye işkence ettiğini anlarız. Amca yeğenine niye işkence edebilir? Ancak o zaman onu anlayabiliriz. Bugün bu dünya üzerinde tek bir saniye filan yerdeki olay yanlıştır, bu olmamalıydı dediğimiz an, o saniyenin ve o mekanın 10 santimetre kare yer bile olsa Allah'ın kabzasının, yani kudretinin dışına taştığını, Allah-u Teala'nın oraya hükmedemediğini söylemiş oluruz. Maazallah, Teâlallah, böyle bir şey ebediyen ağzımızdan çıkamaz. Elbette Filistin'de 2 yaşındaki çocuklar kurşun yağmuruna tutulurken veya dünyanın başka bir yerinde bir zalim böyle bir cinayet işlerken içimiz cız eder. Bunu önlemek için ilk uğraşan, ilk gayret eden biz olmaya çalışırız. Ama bunun program dışı olduğunu aklımızdan bile geçirmeyiz. Demek ki Rabbim beni 2 yaşında çocukların kurşun yağmuruna tutulacağı, fosfor bombasıyla öldürülecekleri bir dünyanın saf mümin kulu olarak mahşer yerine gelen adamı olmamı murad etmiştir diye düşünüyorum. Mahşer yerine dönüp de mahşer yerini bu projenin mekanı olarak gördüğümüz zaman sadece insanlar değil, İlk insandan son insana kadar bütün zaman ve bütün mekanların ayrıntılarının haşredileceği yer olarak gördüğümüz zaman mevcut dünyada biz kendimizi süper imkan, süper iman ehli olarak görmeyi de tadarız. Aksi takdirde Bilal mi radıyallahu anh daha şanslıydı, filanca mı daha şanslıydı, zenginin malı fakirin ağzını yorarmış uslubundan biz ashab-ı kiramı roman gibi okur gideriz. Ashab-ı kiram o zaman zenginin malını anmak gibi anılır içimizde. Zenginin malını

saymak fakirin ağzını yorar, çenesini yorar, başka bir işe yaramaz. Biz bu zamanın müminleriyiz. Rabbimiz bizi 2015 yılında insanoğlunun uydularla uzaydan yönlendirildiği bir zamanda kul olarak görmeyi murad etmiştir. Bu zamanın fitne fesadına karşı direnmek, Ebu Cehil'in, Übey İbni Halef'in kırbaçlarına karşı ehad ehad deme mücahitliğidir. Biz bu zamanın mücahidiyiz zaten. Bunu anlayamadıktan sonra görülecek çok işimiz var demektir. Tekrar o zaman biz dönüp Meryem annemiz İsa'yı bugün aleyhisselam önümüze getirse, ey Allah'ın kulları, görüyorsunuz ben iffetli bir kadındım ama böyle bir şey oldu, nasıl oldu ben de bilmiyorum, ne olursunuz iman edin. O çocuk da dile gelse, ben Allah'ın kuluyum, hiçbir sıkıntı yok, annem temiz bir kadındır, annemi rahat bırakın dese, Amerika bu tip işleri teknolojik olarak yapar, filmlerde yapıyor zaten. Bu bir Amerikan istihbarat oyunudur der, teselli olur, kenara çekiliriz. Yani Allah Teala o zamanki kullarını İsa Aleyhisselam'a iman etmedikleri için cehenneme atacak. Kardeşlerim, İsa Aleyhisselam bugün eğer takvim doğruysa 2015 sene oldu doğalı. 2015 senedir kaç milyar insan İsa Allah'ın oğludur dediği için cehenneme girecek, bir düşünebilir misiniz? Ya düşününce insanın ödü patlıyor. Sadece şu anda 3 milyar Hristiyan İsa Allah'ın oğludur dedikleri için, teslise inandıkları için cehennem kütüğü olarak yaşıyorlar bu dünyada. Bundan önceki asırlarda 2015 senedir İsa Allah'ın oğludur deniyor. 3 tane 5 tanesi yok böyle bir şey, cahillik etmeyin diyor, onu da öldürüyor. Öbür Hristiyanlar onu öldürüyor zaten. Tarih hep böyle gerçekleşti. Yani bu milyarlarca insanın cehennemde ebedi kalma nedeni olan imtihanı karşımızda hissetmeye çalışalım bugün. Öyle menkıbe dinleyerek iş ucuz olmuyor. İmtihan 3 sene 5 sene yaz tatili için çekiliş yapmak demek değil ki. Ebedi cennette, ebedi cehennemde kalma üzerine yapılan bir testti bu. İman bu zaten. Üçüncü maddemiz mi, bunu unutmuyoruz. Mahşer yeri trilyonlarca alternatiflerin, trilyonlarca toprak örneğindeki mücadelenin haşredildiği yerin adıdır. Sadece doğan çocukların toplandığı bir sıra bekleme yeri filan değil, daha büyük görmek zorundayız mahşer yerini. Dördüncü noktamız, bugün biz kendimizi İsa Aleyhisselam'ın dönemindeki müminlere benzettik. Benzettik inşallah, ispatımız ve gayretimiz de benzer Rabbimin lütfu keremiyle. O gün 10 kişi, 11 kişi, iki de adını yazdıramayan diyelim 15 kişi, 16 kişi bu mucizeyi anladı, iman etti, ebedi cennet kazandı. Sonra bir tanesi casus çıktı. O da döküldü. Ama onları Allah İsa'nın havarileri, can dostları diye Kur'an'a tescil etti. Kur'an adamı oldular. Az olmuş olmaları kazançlarının da büyük olma nedenini getirdi beraberinde. Bugün bizim aynı mucize ile karşılaşacak olsak, böyle bir şey olmaz daha. Çünkü peygambere iman yok. Yani bir varsayım olarak, bunu bir ihtimal örneği olarak konuşuyoruz. Bugün aynı şeyle karşılaşacak olsak biz, ne yapardık üzerinden yürüttüğümüz fikrimizde şu noktaya geliyoruz. Demek ki bugün biz insanlığın milyarlarca kere bocalayacağı bir dönem yaşıyoruz. Eğer Allah lütfu ile ve keremiyle bizi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, Kur'an'ı kitabı kabul eden, şeriatını sistem olarak kabul eden bir
iman ve idrak sahibi olarak yarattıysa Allah, biz de bu süreç içerisindeysek, bu süreçte aldanmayalım, tuzağa düşmeyelim diye çalışıyorsak, aman iki insan daha bu tuzağa düşmesin, kurtulsun diye gayret ediyorsak, bunun için vakıf kurduysak, dernek kurduysak, bir şeyler yapıyorsak eğer, kesinlikle, dördüncü maddede diyoruz ki, kesinlikle bu mesaisi yazılacak şeydir. İman yevmiyemiz yazılacağı gibi fazladan mesai yaptığımız için, çünkü fazladan mesai yapmadan bu zamanda kurtulmak mümkün değil, mesaimiz kat kat verilecektir.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Bunu nereden biliyorum? Defalarca dinlediğimiz hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fitne fesat zamanını nasıl tarif ediyor? Ah benim kardeşlerim diye içlenişini hatırlıyor musunuz? Ah benim kardeşlerim. Beni görmeden sadece getirdiğim kitabı okuyarak bana iman edenler, hadislerimi dinleyerek bana iman eden kardeşlerim var ya, bu dönemin Müslümanları için, fitne fesat döneminin Müslümanları için, yani bu çöplükte açan çiçekler, bu zor zamanda erimeyenler, bu güneşin altında donuk kalmayı becerebilenler, ashab-ı kiramla ölçüm yapılarak 50'sine muadil kabul ediliyor. Sahabi olarak değil, çalışma performansına verilen ücret olarak, mesai takdiri, mesai farkı olarak 50 katından söz ediyor Aleyhisselam Efendimiz. Çünkü hadisi şeriflerinde de zaten 50 kat, 70 kat sıkıntı olacak diye haber vermişti. Sıkıntıların büyüdüğü oranda Allah'ın ecri de büyüyor. Zor elde edildiği sürece kıymeti artıyor. Kazmayı vurup 1 kilo altın çıkarsaydı insanlar, 3 santim kazıyorsun altın çıkıyor, 10 santim kazıyorsun daha fazla çıkıyor. O zaman altın demircilerde satılırdı. Normal kepengi bile olmayan dükkanlarda satılırdı. Gramla değil tonla satılırdı. Ama şimdi altın gramla satılıyor. Neden? Kazmayı vurarak altın çıkaramıyorsun. Dağı kaldırıyorsun da altından 1-2 kilo altın çıkıyor. Pahalı. Pahalı olunca kıymeti de pahalı oluyor. Bugünkü Müslümanlar olarak 1-2-3 başlık açtık. Dördüncü başlıkta diyoruz ki evet, böyle fırtınalı bir dönem söz konusudur. Doğrudur. Evet, çok büyük bir imtihan sürecindeyiz. Doğrudur. Evet, kafir elini kaldırdı mı istediğimizi eziyor geçiyor. Doğrudur. Öbür taraftan kafir okşuyor beni, okşadığı yer uyuz oluyor. Vuruyor, vurduğu yerim kırılıyor. Her türlü baskı altındayım. Ama dördüncü maddede dedik ki bütün bunlara rağmen bunları dileyen Allah, böyle olmasını murad eden Allah aynı zamanda ecrini de farklı takdir buyuruyor. Bu fitneli zamanın müminine normal zamanınkinden daha fazla, daha yüksek ecirler yazıyor. Beşinci maddemiz kardeşlerim. Mümin zaman seçme hakkına sahip değildir. Ben Selahaddin Eyyubi zamanında gelmek istiyordum ki melekler şu yiğitliğimi bir görsünler. Hayır. Sen lidersiz, halifesiz, imamsız bir zamanda geleceksin. Ümmeti Muhammed'in dağılmayanlarından olacaksın. Senin imtihanın bu. Kul imtihan zamanı ve imtihan mekanı seçemez. Ben Medine'de yaratılayım, orada Mescid-i Nebi'de itikaf yapmak istiyorum deme hakkına kimse sahip değil. Nerede yarattıysa Allah, komünizmin hakim olduğu veya daha basit bir faşizmin hakim olduğu, ondan daha basit başka bir sistemin hakim olduğu bir yerde de yaratır. Kulluk ister senden. Medine-i Münevvere'nin ortasında yaratır, orada kulluk ister. Ne oradaki artı kazancı var, ne buradaki artı veya eksi kazancı var denebilir. Nerede yarattıysa Allah, yarattığı şartlarda adaleti de zaten sağlıyor Allah. Buradaki yarattığı kulunun darasını ona göre ayarlıyor. Oradaki yarattığı kulun darasını da ona göre ayarlıyor. Şimdi mesela ikinci bir örnek imanımız açısından kardeşlerim. Ne mutlu ya. diyoruz ya, ne mutlu. Ebu Bekir sağında, Ömer solunda, önünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Baksan kadın göremiyorsun Medine'de zaten. Ne güzel, hurmadan başka da bir şey yok. Dondurma yeme imkanın yok ki. Acaba bunun içerisinde şu madde, katkı maddesi var mıydı yok muydu? Öyle bir derdin de yok. Her şey helal. İçki de yasak, Efendimiz Medine'ye sokmuyor. Ne güzel ya, ne güzel. Değil mi, Müslümanlık için cici Müslümanlık, tatlı. Bir de onlara sor bakalım. Bu adamın gözlerinin altında sır dönüyor ya Resulullah diye Cebrail dakika başı geliyor. Evde hanımına bağırıyorsun, ayet geliyor. Bahçenden giderken bir hurma ağacına çarpıyorsun, ayet geliyor, bu ağacı niye çarptın diye. Göklerin yere kadar yapıştığı bir zamanda Medine'de yaşadılar. Hızlı kafalarını kaldırsalar göğe çarpıyordu, arşa çarpıyordu kafaları. Bize ne kadar cici geliyor. Tabi sadece ashab deyince Uhud'da eli kılıçlı kahramanlar hissedersen o zaman öyle olur. Sosyal hayatları incelendiğinde, hele Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadıkları 10 sene sanki bugünün çok daha iyisiydi diyemeyeceğimiz kadar çetin bir dönem yaşadılar. Ne güzel işte, taksit dertleri yoktu. Nasıl yoktu taksit dertleri? Kardeşlerim, açınız Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Fetva sormak için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmeden önce sadaka verip öyle gidin peygamberin yanına diyor Allah-u Teala. Bir dönem böyle uygulama yaptılar. Yani ya Resulallah, işte namazım oldu mu diye soracaksın. Önce bir fakire bir sadaka vermen gerekiyor. Bunu vergilendirme de isimlendirebilir isteyen. Yani ashab-ı kiram, Allah hepsinden razı olsun. Bugün bizim hayal edemeyeceğimiz, tasavvur edemeyeceğimiz zorluklar ve badirelerden geçip Allah'ın rızasını kazandılar. Böyle şen şakrak dizi film izleyerek değil. Bu sebeple 5. maddede diyoruz ki biz Rabbimizin takdir buyurduğu zamanda, bizim için takdir buyurduğu mekanda kulluğumuzu yaparız. Rahatlık hissedersek şükrederiz. Müminiz elhamdülillah. Zorluklarla karşılaşırsak sabrederiz. Müminiz elhamdülillah. Hata edersek istiğfar ederiz. Müminiz elhamdülillah. Bütün zamanlar, bütün mekanlar Osmanlı'nın hilafet sistemiyle, Türkiye'nin demokratik sistemi, Rusya'nın filanca sistemi, Doğu Türkistan'daki Müslüman'ın filanca sistemi, Afrika'da devletsiz kabile sistemi, Paris'teki laik demokratik sistem, Hindistan'daki bilmem ne sistemi, ne olursa olsun, nerede olursa olsun, yarın Melih'te toplu konut yaparlarsa Melih'te kirada oturan insan, her neyse, ya Allah'ın nimetiyle karşı karşıyadır, şükredip etmediği test edilecektir. Ya Allah'ın imtihanıyla karşı karşıyadır, sabredip etmediği test edilecektir. Ya da bu iki süreç arasında bir hata yapmıştır, istiğfar edip etmeyeceği test edilecektir. Ya da mümin değildir, sıra dışı zaten. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Kafirlere bir hesap yok, Allah buyuruyor. Onlar rahat. Yani onların kayıt numarası yok çünkü. Aranıyor ya, vergi çıkmaz. Yani teröriste vergi çıkar mı? Vatandaşlık numarası yok ki, neresine vergi çıkacak? Mümin bütün zamanların ve bütün mekanların müminidir. İsrailoğullarında sadece Orta Doğu'nun bir köyünde ibadet etmekle mükellef olmuş insanlar vardı. Biz öyle değiliz. Kainat diniyiz elhamdülillah. İslam kainatın dinidir. Yerin 500 metre altında bir yaşam şartı olursa orada da İslam yaşayacak mümin. Uzaya taşındığında da İslam yaşayacak. Deniz altında, denizin dibinde bir geminin içinde yaşasa orada da İslam yaşayacak mümin. Ve bunu ya Allah'a şükrederek geçirecek, ya sabrederek geçirecek, ya istiğfar ederek geçirecek. Mümin budur zaten. Dolayısıyla 5. maddede diyoruz ki 1, 2, 3, 4. maddenin sonucu olarak bizim için bir şey değişmiyor bu dünyada. Çünkü bizim derdimiz Rabbimizin rızasıdır zaten. Eğer bunu biz Sultan Fatih'in İstanbul'u fethedip Topkapı Sarayı'nın önünde oturup çağırın bu müminleri hepsine birer ayran ısmarlayayım dediği zamanda yaşasaydık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arzusunun gerçekleştiği bir zamanda, hem küp küp ayranımızı içerdik hem de Rabbimize şükrederdik. Şimdi bira fıçılarından doğru dürüst yürüyüp gezemediğimiz Topkapı Sarayı'nın önünde ya da caddelerinde sabrederek, içimize basarak tekrar ayran içeceğimiz o mutlu günümüzü özleyerek ve onun için çalışarak geçiririz. Sabır kazandırır bizi bu sefer. Gafletle geçirdiğimiz bir 50 senemiz, 80 senemiz varsa onun için de istiğfar ederiz, hareket ederiz. Ölüm yok. İslam ölmez. Müslümanlık öldürülemez. Çünkü Müslümanlık sadece Afrika'da ekvator şartlarında yaşanabilir bir din değildir ki onu kuzeye gelince ölsün. Bütün zamanların dinidir. Sadece kuzey ormanlarında yaşayabilir bir mahluk değildir ki İslam. Bütün kainatın, havanın olmadığı yerde de İslam yaşanır. Çok rüzgarlı bir yerde de İslam yaşanır. Burada kardeşlerim, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifi sizinle paylaşacağım. Bukhari ve Müslim bizim için ne anlam ifade ediyor? Benim için ne anlam ifade ediyor mesela? Şu anda hayali de olsa canım Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam konuşurken dinlediğimi hissediyorum. Bu hadisi şerifi Huzeyfe radıyallahu anh, Huzeyfe ibn-i Yemen radıyallahu anh naklediyor. Sanki Huzeyfe'yi önünde oturmuş da elinde de not defteri var ya da ses kayıt cihazı diyelim bugünkü şartlarda olsun. Böyle güzel kaydediyor. Buhari de onun arkasında ne demişti sana diyor, not tutuyor. Böyle görüyorum elhamdülillah. Ben böyle inanıyorum, böyle cennete gireceğim. Rabbimin lütfuyla. Böyle olmazsa ne olur? Olmazsa olmasın. Benim bir zararım yok ki. Benim bir zararım yok. Ama böyledir de ben böyle değil dersem yandım alim Allah. O zaman kavruldum işte. Kardeşlerim, Bukhari'de 3606. hadis-i şerif. 7084 numarada da tekrar ediliyor. Müslim'de de 1847. hadis-i şerif. Bu tür hadis-i şeriflere muttefakun aleyh hadis diyoruz. Yani Bukhari ve Müslim beraber rivayet. Biri rivayet etse bizim için yetiyordu. İkisinin de aynı noktaya ulaşmış olmasını daha güçlü bir bilgi olarak kabul ediyoruz. Bu hadis-i şerif uzunca. Ben bu hadis-i şerifi 5 maddede yorumladım. Yani bu saydığım 1, 2, 3, 4. hadis-i şerif, bu hadisi maddeler, bu hadisi şeriften esinlenerek ortaya çıkardığım şeyler oldu. Diyor ki Huzeyfe radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelir herkes müsbet şeylerden sorardı. Şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor, cennet nasıl sorarlardı. Bense İçimde bir ürperti vardı, kötülüklerden korkardım. Ben de hep kötülüklerden sorardım. Yani dert konuştururmuş ya insanı. Bunun da içinde bir dert var. Acaba dünya ne olacak? İmanım ne olacak? Bu dertlerimden dolayı ben hep o konuları konuşurdum. Diyelim ki negatif konuları. Bir gün bakın ne konuşmuş Huzeyfe radıyallahu anh. Ömer bin Hattab diyor ya, bir oda dolusu adam lazım bana. O bir oda dolusu dediği adamlardan birisi Huzeyfe radıyallahu anh. Bir gün demiş ki ya Resulallah, biz cahiliye hayatı yaşıyorduk. Allah lütfetti, bize ne güzel İslam geldi. Bu İslam'dan sonra tekrar o kötü günler gelir mi bir daha? Acı günlerimiz olacak mı bizim Müslümanlar olarak? Evet, olacak buyurmuş. Peki ya Resulallah, o acı günlerden sonra tekrar bugünkü İslamlı günler gelecek mi? Evet, o da gelecek buyurmuş. Ama bu sefer sorunlu gelecek. Problemli olacak buyurmuş. Peki ya Resulallah, problemden ne kastediyorsunuz? Ne demek problem? Buyurmuş ki, benim bıraktığım sünnetimin dışında bir yöntemle başınızda hükümran olanlar olacak. Peki ya Resulallah, ondan sonra kötü döneme tekrar dönülecek mi? Çünkü tekrar tabloyu alalım, burada nokta koyalım, devam ediyor onun sözü. Cahiliyeydik, İslam olduk. İslam'dan sonra kötülük gelir mi? Gelir. O kötülükten sonra tekrar İslam gelir mi? Gelir ama sorunlu gelir. Nedir bu sorun? Beğenmediğiniz, başınızın belası olacak, sünnet dışı yöntemlerle gelecekler. Peki, ondan sonra tekrar kötülük gelecek mi? Çünkü bu gelecek bulanık, sorunlu gelecekti. O sorunluyu açıklamıştı. Kötülük tekrar gelecek mi? Gelecek buyurmuş. Tekrar kötülük gelecek. Peki bu tekrar kötülük nasıl gelecek ya Resulallah? Sizi cehenneme sürüklemek isteyecekler. Sizi cehenneme sürüklemek isteyecekler. Sizin gibi insan, sizin konuştuğunuz dili konuşacaklar ama cehennem bekçiliği yapacaklar. Doğurduğu çocuğun Müslüman olarak yaşamasından İstanbul'da Müslümanın korkması bu işte. Her şey cehenneme davet ediyor çünkü. Peki ya Resulallah, ben bu buyurduğunuz hastalıkla karşılaşırsam, yani herkesin cehenneme koşuşturulduğu bir dönem gelir beni bulursa, ne yapmamı emredersiniz? Huzeyfe sormuş. Buyurmuş ki, böyle bir döneme rastlarsan, müminlerin bulunduğu yerde, müminlerin halifesinin bulunduğu yerde bulun. Dağılırsa ya Resulallah, böyle bir derdi yok insanların, böyle bir şey olursa ne olacak peki? Fe in lem yekun lehum cemaatun ve la imamun. Bir vakıf grup bir araya gelmiyorlar. Müminlerin bir emiri de yok. Ne yapayım? Fe in lem yekun lehum cemaatun ve la imamun. O zaman buyurmuş ki, fırınlardan ekmek yemek yerine ağaç kabuğu yemek zorunda da olsan terk et o diyarları buyurmuş. Buhari'de ve Müslim'de hadis-i şerif kardeşlerim. Ama burada bir incelik var. Demek ki inzivaya çekilme zamanımız diyemeyiz. İnzivaya çekilmekten söz etmiyor. İmamsız ve halifesiz Müslümanlar olabilir ama bunu yeniden canlandırmak düşüncesi olmayan Müslüman olamaz. O Müslümanı terk et gitsin. Biz bu Huzeyfe hadisini radıyallahu anh 4 maddede özetleyelim. Ben bu 4 maddeyi özetlerken siz meşhur bildiğiniz hadisi şerifi tefekkür edin. Hangi hadis-i şerif? بَدَأَ الْاِسْلَامُ غَر۪يبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ. İslam garip başladı, yine garip olacak. Bakın bir hadis-i şerif nasıl nebevi bir söz olduğu ortaya çıkan bir mantıkla söyleniyor. İslam garip başladı, yine garip olacak sözü ne demek? İslam bir yuvarlak dönme zemini üzerinde yaşanacak demek. Pazartesiden sonra salı gelecek, bir de hafta yine pazartesi gelecek. Hayat devam ettikçe pazartesi hep gelecek. Salı da hep gelecek. Müslüman oturup sadece pazartesi, bitti mi pazartesi, ben de bittim dediği zaman batar demek ki. Öbür pazartesiyi bekleyecek, takvim yapraklarını hızlı koparacak. Burada Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisi şerifte çok net bir şekilde hayatın, hayır ve şerrin, iyilik ve kötülüğün, olumlu ve olumsuz şartların dönegeç yaşadığı, yuvarlak bir zeminde döndüğü bir dünyada yaşadığımızı gösteriyor. Bir daha olacak mı olacak, başka olacak mı olacak, olacak mı olacak diyor. Ve her birinde de şartların değişeceğini söylüyor. Bir ikinci tespitimiz bu hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötülük geldikten sonra tekrar iyilik geleceği zaman sorunlarla dolu bir hayat yaşanacağını haber vermişti zaten. Hiç kimse niye bu kadar grup var dememelidir. Bana ne gruplardan, Allah ve Resulü bana yeter demelidir. Efendimiz tertemiz olacak, Cebrail gelip düzeltecek buyurmuyor. Üçüncü nokta, çok net bir şekilde aleyhisselam efendimiz, cinlerin gelip bizi çarpacağını söylemiyor. Dilimizi konuşan, bizim gibi derisi olanlardan diyor. Saldırılardan değil, iç ihtilallerden kork diyor. Dışarıdan soğuğun üşütmesinden değil, bünye zafiyetinden kork diyor. Üçüncü nokta. Dördüncü noktamız, Müslümanlar bir kitledirler. Büyük bir grupturlar. Bunun adı cemaattir. Cemaat başıyla beraberdir. Eğer cemaat başını kaybetmişse, o zaman Müslümanlık baş oluşturmak demektir. Çocuklara imanın şartları öğretildiği gibi Müslümanlığın iskeletinin aslı da öğretilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşı bir kenara bırakılıp önce ümmetin başı bulundu, ondan sonra İslam'ın dağılması önlendi de Efendimizin cenazesine geçildi diyerek başsız Müslümanın 80 milyona 1 milyara bölünmüş demokratik bir başlığın İslam başlığı olmadığını çocuklara öğretmek, İslam'ı bu kıvama getirmek diye bir görev var demektir. Bu dört maddeyi toparladığımızda İslam garip başladı, yine garip olacak sözünün ne manaya geldiğini anlıyoruz ve bundan sonraki bölümde de Allah'ın istidracı nasıl yaptığını göreceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah Hendek'e atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kurayza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir

kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra pendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü Hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Kardeşlerim, muazzez müminler, gençler bir ordu gibidir. Umut olurlar ya da bir bomba olarak milletin hayatında patlarlar. Yağmur gibi toprağa düşer hayat verirler veya düştüğü yere bir bomba tesiri yapar, orayı helak ederler. Felakete dönüştürürler. Orduyu hazırlarsanız, silahı varsa milleti korur, milleti muhafaza eder. Eğer ordunun hazırlığı yoksa, silahı yoksa, koruyacak aletleri, edevatı yoksa, donanması yoksa, filoları yoksa, o ordu o milleti bir hezimete, bir esarete sürükler. Gençlik de böyledir. Eğer anneler, babalar, alimler, arifler, çocuklara, gençlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı anlattılarsa, ilim irfanla onları donattılarsa, o milleti korurlar. O milletin geleceğe ait umudu olurlar. Bir baba düşünün. Çalışıyor, akşam evine ekmek getiriyor. Çocukların sayısı artıyor. Fakat geleceğe dair endişeleri var. Yaş ilerliyor. Eskisi kadar çalışamayacak. Çocukların nafakasını nasıl temin edecek? Fakat evde büyüyen delikanlılar var. Delikanlılar babanın umudu. Yarınlarda o aileyi, o çocuğa, o delikanlılara, oğullarına emanet edecek. Oğul babanın yarınlara dair umududur. Bir anne düşünün. Kızı var. Hayallerini onun hayatında buluyor. Onun hayatında gerçekleştirecek. Dişini tırnağına takıyor. Kızının yarınları için çalışan anneler görürsünüz. Anneler için o kız çocukları yarınlara dair umuttur. Delikanlılar, gençler de milletin umududur. Milletlerin umududur. Kardeşlerim, İki asırdır bir felaketten diğerine savrulan alem-i İslam'ı düşünün. Müslümanları düşünün. Kadınları, mazlumları, yetimleri, mağdur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini, ümmet kadrosunu düşünün. Son bir asırda ise tarihinin en karanlık günlerini yaşayan bu mazlumların umudu gençlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gençlik kadrosuna bakıyorlar. Sana bakıyorlar. Arakan'daki kadının umudu sensin. Halep'te evi yakılan, yıkılan yarına dair senden başka umudu kalmayan kadının geleceği sensin. Allah Teala'ya tevekkül ediyor. Onlar gelecek diyorlar. Ümmetin, mazlumların, mağdurların, zindanlara atılan yüz binlerin, Allahu Ekber diyenlerin ebabil kuşu sen olacaksın. Millet dağlara çekilmiş. Millet han hanuman yapma yarışına düşmüş. Ona mahkum olmuşlar. Öyle bir zamanda Kabe'yi, Medine'yi, Kudüs'ü, ümmetin mazlumlarını, kadınların namuslarını koruyacak ebabil kuşu sen olacaksın. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yoluna girersen bunu yapacaksın. Ya umut olacaksın, ya hezimet olacaksın. Batı gençliği onun için hezimet olacak. Çünkü onlar da hezimetti. Hırsız yetiştirdiler. Afrika'yı, Asya'yı soyan katiller yetiştirdiler. O hırsızlarla Berlin'i, Londra'yı, New York'u yaptılar. Onlardan sonra da hırsızlar yetiştiriyorlar. Onlar da dünyayı nasıl sömürecekler? Bir uçak kalkınca havaalanından nasıl o haraca bağladıkları dünya sistemi gereği her kalkan uçaktan ne kadar haraç alacaklar? Sistemlerini, bilgisayar ağlarını, internet sistemlerini ona göre kurmuşlar. Hırsız babaların hırsız çocukları. Onlara özenenler zavallıdırlar. Yarın Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri adalet mahkemelerini kurunca bugün dünyayı yönetenler, New York'ta olanlar, eskisi, yenisi, gideni, geleni adalet mahkemesinde yargılanacak, sorgulanacak ve hüküm sizin yeriniz saray değil, sizin yeriniz Afrika'yı, Asya'yı, dünyayı sömüren hırsızların, katillerin yeri zindandır diyecekler. وَالسَّارِكُ وَالسَّارِكَةُ فَقْدَعُوا اَيْذِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ
Kur'an-ı Hakim'i okurken bu ayet seni titretecek, seni yerinden kaldıracak. Afrika'yı, Asya'yı aç bırakan, Irak'taki petrolü alabilmek için Musul'da, alem-i İslam'da oyunlar kuran, çocukları yetim bırakan bu katilleri İslam mahkemesinde sorgulama, idealin, emelin, umudun yoksa yok olacaksın kardeşim. Buradan bakacaksın. Allah'ın bu ayetini tatbik edeceksin. Onların saraylarına bakan, gündemini onlara göre teşkil edene aldanma, gafil olma. Bunlar hırsız. Yarın İslam gelecek. İslam mahkemelerinde onlar Berlin'in, Londra'nın, New York'un saraylarından alınacak, zindanlara koyulacaklar. Belki müebbet cezalara mahkum olacaklar. Kardeşlerim, gençlik insanlığın umududur. Kur'an-ı Kerim bize peygamberlerin hayatında, peygamberlerin dünyasında babalar gençliği nasıl yetiştirecekler, nasıl anne, nasıl baba olacak onu anlatır. Tarihe baktığınız zaman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığınızda anneler babalar neyi istedilerse, çocuklarından nasıl bir gelecek arzuladılar, bunun gereğini yaptılar, bunun için çalıştılar, bunun için yoruldularsa Allah Teala onlara o çerçevede nesiller, o çerçevede gençlik ihsan etti. Ummu Süleym radıyallahu anha oğlu Enes'i aldı. Peygamber aleyhissalatu vesselama geldi. Ya Resulallah dedi, Medine'yi teşrif ettiniz. Adamlar yardım ediyorlar. Sırtlarında taş taşıyorlar, para getiriyorlar. Bense Müslüman olduğundan dolayı eşinin terk ettiği bir kadınım. Enes'ten başka, yavrumdan başka bir şeyim yok. Ben de Enes'imi, evladımı versem, İslam'a hizmetkar olsa kabul eder misin ya Resulallah? Hadimuke Enes, ya Enes İslam'ın, Enes sizin hizmetkarınız olsun ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam'ın baş öğrencilerinden oldu. Buhari okurken, Müslim okurken Enes bin Malik radıyallahu anh efendimizin Allah Resulü aleyhisselam'dan rivayet ettiği hadisleri okuyor. Fakihler onun Allah Resulü aleyhisselam'dan rivayet ettiği hadislerden hüküm çıkarıyorlar. Hükümleri o hadislerin üzerine bir kısmını ondan gelen hadisler üzerine bina ediyorlar. Neyi istiyorsanız Allah Teala onu verecek. Hansa vardı. 40 yıl kardeşini ağlamıştı. 40 yıl Arap'ın en büyük kadın şairlerindendi. Müslüman olduktan sonra hayata bakışı değişti. 4 tane oğlunu Kadisiye Muharebesi'ne gönderdi. Bunlar yolunda kahraman olsunlar ya da şehit olsunlar ya Rabbi dedi. Kadisiye Muharebesi'nden sonra Hazreti Hansa radıyallahu anhaya 4 tane oğlunun şehadet haberi gelince ellerini kaldırdı. Elhamdülillahillezî razakani bi katli evladî. Yavrularımın şehadetiyle beni şereflendiren Allah'a hamdolsun dedi. O kadın 40 yıl kardeşini ağlamıştı. 4 tane evladını Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bayrağını, sancağını korurken kaybetmişti. Fakat şimdi o kadın Allah'a hamd ediyordu. Yani bu yolda çocukları, gençleri yetiştirmek için babaların gayreti, sayı neredeyse Allah Teala ona göre bir gelecek ihsan edecek. Ertuğrul Gazi kalktı, Doğu Roma'nın dibine geldi. Söğüt'e yerleşti. Osman Gazi orada durdu. Biz buradayız ya Rabbi. Küçücük bir beyliğiz. Şu kadarız. Ama küffarla hesaplaşmaya geldik. Sayımız az. Fakat Kudüs'ü korumak için buradayız. Mekke'yi, Medine'yi korumak için buradayız. Sayımız bu kadar. Ama biz Kur'an-ı Hakim'i okuduk. Kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kethireten biiznillah. Senin iznin, senin fermanın, senin yardımın, nusretin olursa azlar çoklara meydan okur ya Rabbi. Ertuğrul Gazi'nin çocukları Doğu Roma'nın surları dibinde Kudüs'ü, Mekke'yi, Medine'yi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini korumak için burada çocuklarıma, nesillerime zaferler ihsan eyle diye dua etti. Allah yolunu açtı kardeşlerim.
Kur'an-ı Hakim de peygamberlerden bahseder. Onlar yarınlara çocuklarını hazırladılar. Hazırlarken neler söylediler? Evin olacak, ev kuracaksın ya da evde yarınlara hazırlamaya dair üzerinde sorumluluk olan çocukların var. Ali'n var, Ömer'in var, Fatıma'n, Zeynep'in var. Hazreti Zekeriya'dan bahsediyor. Ve inni khiftul mawaliye min vara'i ve kanet imra'ati aqir. Ve kanet imra'ati aqiran fehebli min ledunke veliyya. Yerithuni ve yerithu min ahli Yakub. Ya Rabbi, arkadan gelenlere güvenmiyorum. Amcamın çocuklarına güvenmiyorum. Onlar sana ihanet ederler. Ve kanetim raati aq.

Fakira, eşim de kısır ya Rabbi, yaşım yüze dayandı, o da kısır, çocuğumuz olmuyor. Fehebli milledunke veliyyen yerisuni ve yerisu min ahli Yakub. Nübüvvete, İslam'a, imana varis olacak, bu yola sahip çıkacak, bana bir evlat ihsan eylesen ya Rabbi. Soyum devam etsin diye istemiyorum, yolum devam etsin diye istiyorum. Sana yeryüzünde secde edecek müminler kalsın diye istiyorum. Hunalike da'a Zekeriya Rabbe. Kale Rabbi hebili milledunke zürriyeten tayyibe. İnneke semi'u dua. Ya Rabbi, tertemiz, imanlı bir nesil ya Rabbi. Fenadethul melaiketu ve huve kaimun yusalli fil mihrab. Gece yarılarında mihrapta namaz kılıyor, yalvarıyor, ellerini kaldırıyor. Hayırlı bir nesil Allah'ım diyor. Fenadethul melaiketu, meleklerini de ediyorlar. Ve huve kaimun yusalli fil mihrab. Mihrapta namaz kılarken işte oturdun kadede, tahiyyatı salli bari okudun, onlardan sonra işte fenadethul melaiketu ve huve kaimun yusalli fil mihrab. Ennallâhe yubeşşiruke biyahya. Yüze geldi, saçları ağırdı, artık kemikleri onu taşımıyor, fakat melekler ona müjdeyi veriyorlar. Ennallâhe yubeşşiruke biyahya musaddikan bi kelimetin minallah. Allah'ın şeriatını doğrulayan, onu yaşayan, onu hayatına tatbik edecek Yahya'yı sana müjdeliyor. Melekler müjdeliyorlar. Adını doğmadan koyuyorlar. Yahya olacak, hayat verecek. Daralacak insanlar, yarına dair daralacaklar. Daralan alem-i İslam gibi, daralan kadınlar gibi, daralan yetimler gibi. Ya Rabbi, onlar saraylarda yaşıyorlar. Biz zemheri gecelerinde çadırlardayız Allah'ım. Çadırlarda olamayanlar var. Yolların kenarlarında Halep'te geceleyenler var. Daralacak onlar, fakat sizin duanıza Allah'ın ihsan ettiği çocuklar, onlar adı Yahya olacak, kendileri Yahya olacak, daralan yüreklere hayat verecekler. Ennallâhe yubeşşiruke bi Yahya musaddikan bi kelimetin minallah. Allah'ın şeriatını doğruladıkları halde, o halde gelecekler, o halde kalacaklar, o halde yaşayacaklar. Namaz kılarken İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım isteriz ya Rabbi demişlerdi. Onlar Allah'tan başka sığınak, barınak, tutamak kabul etmeyecekler. Hiçbir sistemin, hiçbir nizamın önünde, zalimin önünde eğilmeyecekler. Onlar Kur'an-ı Hakim'e bütün varlıklarıyla ittiba edecekler. Kardeşlerim, ne istiyorsanız Allah Teala size onu ihsan edecek. Bir baba düşünün, oğlunu 6 yaşında Sibyan okuluna gönderdi. Orada Kur'an-ı Hakim'i öğrendi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına dair hadis-i şerifleri o çocuğa öğrettiler. Kızınıza, oğlunuza öğrettiler. Eve geldi, yemek yiyorsunuz. Kaşığı ağzınıza koydunuz, baba dedi, Bismillah. Peygamber Aleyhisselam yemeğe Bismillah'la başlardı. Allah'ın adıyla başlayacaktın. Semadan yağmuru indiren, o buğdaya toprakta hayat veren Rabbimin adıyla başlayacaksın. Bismillah. Ya da birkaç kaşık aldın, besmeleyi unuttun. Bismillah. Evvelehu ve ahirehu. Başında sonunda Bismillah. Nerede hatırlarsan baba orada Bismillah diyecektin. Eşiniz sofrayı hazırladı, önünüze getirdi. Dünden kalan bir yemek vardı. Evinizi İslam okuluna çevirmişti. Gelen kadınlar var, onlarla sohbet yapmışlardı. Vakit bulup da o güne yemek hazırlayamadı. Dünden kalan yemeği dökerse vekulu veşrebu ve la tusrifu. İsraf olacak, yiyecektiniz, içecektiniz. Fakat israf edenler Allah'ın emrine asi olurlar. O da bu emirden korktu, titredi. Dünden kalan yemeği sofraya getirdi. Ve la tusrifu, israf etmeyin emrine iktida etti evde eşiniz. Tam yemek önünüze kondu, konuşmaya başladınız. Be kadın diyorsunuz, evde duruyorsun, yemek yapmaktan başka senin ne işin var ki?
neden akşam eve geldim? Yeni bir yemek sofrada yok diyordunuz. 6 yaşındaki yavrunuz söze girdi. Baba dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne ne getirirlerse Allah Resulü ya yerdi ya da başka bir yemekle meşgul olurdu.

Kalkıyorsunuz, lavaboya doğru gidiyorsunuz ki 6 yaşında Fatıma peşinizden geliyor. Baba, sofradan kalkınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Elhamdülillahillezî at'amana ve sakana ve cealena minel muslimin. Doyuran, yediren, içiren, bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun. Baba, bu kadar nimeti var eden Rabbime hamd etmeden neden sofradan kalktın? Mideni almış olsalardı sofraya oturamayacaktın. Allah sana el ayak vermeseydi bu rızıkları kazanıp evimize, soframıza getiremeyecektin. Elhamdülillah, neden Rabbime hamd etmeden neden sofradan kalktın baba diyecek. Eğer hazırlıyorsanız yarınlarda çocuklar umut olacaklar. Ya da kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı tanımayan çocuklar. Geçenlerde bir yerde oturuyorum. Bir delikanlı babasının yanına geldi. Babası ona bir şeyler söylememi istedi. Söze başladım. Babası da araya girdi. Babasına sesini yükseltti. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ. Kardeş, Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki babana üf bile demeyeceksin. Öyle babalar bilirim ki çocuklarıyla aynı mecliste oturmak istemezler. Söze nasıl başlayacak? Babasına nasıl hakaret edecek? Öyle babalar bilirim ki kızları sokakta yürürken, onların mağazalarının ya da iş yerlerinin önünde geçerken eteklerinden, açık başlarından, yakalarından dolayı ya Rabbi beni huzuruna al da kızımın sokakta bu halde gezmesini bundan daha fazla görmeyeyim. Takatim, mecalim kalmadı bu manzarayı bundan daha fazla seyretmeye diye ağlayan babalar bilirim. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. Eğer Zekeriya gibi olursanız, soyunuz devam etsin diye değil, yolunuz devam etsin diye Allah'tan nesiller istiyorsanız, bunlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlasınlar, onun nizamını anlasınlar, yüreklere Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı taşısınlar, onu istiyorum, onu niyaz ediyorum ya Rabbi diyorsanız, Cenab-ı Hak o evladın özelliklerini anlatıyor Kur'an-ı Hakim'de. Yahya olacak. Okula gönderdiniz ama önce Kur'an-ı Hakim'i öğretmiştiniz. Önce Peygamber Aleyhisselam sofraya otururken neler söylerdi? Eve girerken ne söylerdi? Çıkarken ne söylerdi? Oğlunuza, kızınıza onları anlattınız. Başörtüsü aldınız. Peygamber Aleyhisselam'ın ricası Fatıma dediniz. Zeynep dediniz. En güzelinden aldınız. Okula gitti. Arkadaşları bakıyorlar. Yürüyüşüne bakıyorlar. Diyorlar ki babalarına, Fatıma ne kadar güzel oldu baba. Bana da Fatıma'nın örtüsünden alır mısınız? Haliyle kızınız, oğlunuz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı, onun dinini, onun hakikatini anlatıyor kardeşlerim. İkinci özelliği, vaseyyiden, seyit olacak, efendi olacak, girdiği yere şekil verecek, şekil almayacak. Bir yer, orada parti düzenlemişler. Yıl sonu mezuniyet partisi, dansa kalkıyorlar. Meydan yerinde bir oğlunuz var, adı Yahya. Yahya yüreklere hayat veriyor. Allah'a isyan etmeyin diyor. Bu kadar nimeti veren Rabbinize nankörlük etmeyin. Vaseyyiden, efendi olan, girdiği meclise, girdiği topluma hayat veren, yöneten, yönlendiren sıbgatallah, yüreklere, okula, fabrikaya, iş yerine, başkan olunca, vali olunca, kaymakam olunca, hakim olunca, esnaf olunca, mühendis olunca, girdiği yere, yüreklere Allah boyasını vuran bir evlat yetiştirdiniz. Vaseyyiden ve hasuran. Diğer özelliği ise mahsur, korunuyor, şeriatla korunuyor, evleniyor ama zinaya yaklaşmıyor, şeriat koruyor, yiyor, içiyor fakat israf etmiyor. Konuşuyor, minberde, kürsüde ya da
Allah Teala ona konuşma özelliği vermedi. Hal diliyle konuşuyor. Hal diliyle Allah Resulü Aleyhisselam'ı anlatıyor.

0: Fakat gıybet etmiyor. Onun bunun ırzına dilini uzatmıyor. Gözünü uzatmıyor. Vahasuran korunan evlatlar yetiştirdiniz. Yahyalar yetiştirdiniz. Kardeşlerim, hayata şuradan bakınız. Şuradan mutala ediniz. Fa'lemennehu la ilahe illallah. Her şeyden önce Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. 5 yaşında yavrunuza bunu anlattınız. Fatıma'ya, Muhammed'e bunu öğrettiniz. Sonra okudu, alim oldu. Okudu mühendis, okudu doktor, okudu kaymakam oldu. Fakat başta marifetullah var. Allah'ı biliyor evladınız. İman etti evladınız. Peygamber aleyhisselamın şeriatına, yoluna ram olan bir evladınız var. Sonra makam sahibi oluyor. Marifetullah. İman birse makam onun yanına gelen sıfır. Zenginlik onun yanına gelen diğer sıfır. Sağlık onun yanına gelen diğer sıfır. Eğer başta bir varsa, iman varsa sıfırların bir kıymeti var. Bir sıfır olursa 10, iki sıfır olursa 100, üç sıfır olursa 1000 olur. Başta bir varsa, marifetullah varsa, Yahya gibi yetiştirdiyseniz makamın, mevkinin, rütbenin, zenginliğin bir kıymeti var. Fakat başta iman yoksa yetiştirdiğiniz evlat vali olur ama katil olur. Vali olur ama zalim olur. İman yoksa, ahiret şuuru yoksa zengin olur ama zenginliği size yarın yük olur. Başta iman varsa, marifetullah varsa bir makamı olur ya da olmaz. Dünyada da ahirette de o çocuklar babalarından, ailelerinden, milletlerinden yük alırlar. Kardeşlerim, babalar, anneler, evde çocuklarına marifetullahı, imanı yüreklerine aşılarlarsa dağılan, parçalanan alem-i İslam'ın yükünü alacak Nurettin Zengiler, Fatihler, Salahaddin Eyyubiler ya da o orduda nefer olacak Ulubatlı Hasanlar evlerinizde yetişecek. Eğer babalar, anneler çocuklarına makam sahibi ol, paran olsun, hanların, hanumanların olsun, babanın servetini daha ilerlere götür yavrum diyor, başına marifetullahı koymadılarsa, 5 yaşında masum gözlerle çocuklar babalarına, annelerine bakarken onlara Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öğretmedilerse o çocuklar zengin olacaklar, belki makam sahibi olacaklar, fakat mazlumların yükünü almayacak yük olacaklar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla insanlığın yükünü alan nesiller yetiştirdi. Bu ümmet 12 asır mazlumların, yetimlerin yükünü taşıyan kahramanlar, devlet adamları yetiştirdi. Kur'an-ı Hakim, babalar neye dikkat edecek? Mazlumların, yetimlerin yükünü alacak. Çocukların özellikleri neler olacak? Ve onları anneler, babalar İslam okuluna çevirdikleri evlerinde nasıl yetiştirecekler? Onun usul ve esaslarını tayin ediyor. Babalar, anneler, delikanlılar ya Yahya olacaklar ya da bu hezimeti ağlayan gözleriyle seyredecekler.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
3: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli mümin kardeşlerim, yaşadığımız çağda Rabbimizin sayamayacağımız kadar nimetlerine baş başa yaşıyoruz. Çöller çiçek açmadı ama çöllerde bile Allah'ın nimetleriyle yaşayabiliyoruz. Gözümüzün göremeyeceği kadar hassas cihazlar dağlar gibi büyük nimetlerle bizi donatabiliyor. Allah'ın lütfu olan, akılla üretilmiş olan bütün nimetlerin asıl sahibi Allah'tır şüphesiz. Hangi mühendis yaparsa yapsın, mühendisi yaratan Allah olduğu sürece nimetin sahibi de Allah'tır. Böyle biliyor, böyle inanıyoruz. Bu imanla ölmek istiyoruz. Allah'tan başka ilahımız yok, nimet sahibimiz yoktur. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Hangi nimetle yan yana oturuyorsak o muhakkak Allah'tandır. Böyle iman ediyoruz. Kardeşlerim, hepimiz internet isimli bir nimetle bugün hayatımızı farklı hale getirdik. Dikkat ediniz, internet ve nimet kelimesini yan yana kullanıyorum. İnternet bugün elektrik gibi, araç gibi ve diğer hayatımızı kolaylaştıran nimetler gibi büyük bir nimet olarak karşımızda durmaktadır. Ancak nasıl insanoğlu otobanlarda, karayollarında araç kullanırken bir nimetle, Allah'ın lütuflarından bir lütufla karşılaştığını görüyor ama bu nimeti kuralına uygun kullanmadığı zaman başına dert olduğunu, hem dünyasını hem ahiretini zarara uğrattığını anlıyorsa, nasıl elektrik bizi aydınlattığı kadar, cihazlarımızı çalıştırdığı kadar bir yığın insanın da ölüp gitmesine, sakat kalmasına sebep oluyorsa, çünkü her gülün dikeni olduğu gibi her nimetinde bir imtihanı ve bir sıkıntısı muhakkak vardır. İnternet de bugün insanoğlunun neredeyse ekmeği, suyu, tuzu haline geldi. Arabadan ve elektrikten daha değerli hale geldi. Çünkü pikniğe gidince mesela, ormana çıkınca elektrik dünyasından kurtuluyoruz. Ama şarj edilmiş cihazlarımız internetten kopmuyor. Demek elektrikten, araçtan, filan cihazdan daha yaygın, daha etkin bir nimet olarak internet ismini verdiğimiz bir nimetle karşılaştık. 100 sene önce bu mübarek caminin kürsüsünde vaaz etmek durumunda olan hoca efendiler, alimler böyle bir konuyu dile getirseler bu kürsüden alaşağı edilirlerdi herhalde, ne anlatıyor diye. Ama bugün bu kürsüde çocuklara sabah namazının nasıl kılınacağını öğretmeden önce internetin nasıl kullanılacağını öğretmezsek, Allah'ın camisinde, peygamberin kürsüsünde gerekli olanı söylememiş oluruz. Bu kürsüler
namaz fıkhından önce, hatta namaz taharetinden önce internet fıkhını, internet ilmi halini öğretmelidir. Neden? Çok kolay. Hepimiz çok basit bir bilgi olarak biliyoruz. Peygamber aleyhisselam efendimiz çocukları namaza başlatma yaşı olarak ne zamanı gösteriyor? 7 yaşını. Namaz pratiği olarak ne zaman emrediyor? 10 yaşını. Bir şeyin eğitimi başlamadan farzı vacibi başlamaz. Dolayısıyla 6 yaşında bir çocuğun namaz ahkamını öğrenmesi veya velisinin ona namaz ahkamını öğretmesi farz değildir. Neden? 7 yaşından itibaren veli, baba veya anne çocuğa namaz öğretmek zorundadır. Namazın altyapısını oluşturan taharet ve diğer şartları da demek ki 7 yaşından itibaren çocuk standardında farz demektir. Kardeşlerim, farz nedir? İlmuhal bilgisi nedir? Bir insanın hayatında mecburen bulunması gereken şeyin dininin, Allah'ın hükmünün ona öğretilmesi demektir. 6 yaşında bir çocuğa namaz farz olmadığına göre bir baba kıyamet günü 6 yaşındaki çocuğa namazı öğretmediği için hesaba çekilmeyecek. Neden? Namaz farz değil ki bilgisi farz olsun 6 yaşında. Ama 8 yaşındaki bir çocuğun abdest denen şeyi bilmemesi babanın hesap vermesi demektir kıyamet gününde. İlmuhal yani farz bilgi neye deniyor? Günlük hayatta zorunlu olan uygulamaların dinen ne hüküm taşıdığının, nasıl yapılacağının pratik bilgisinin öğretilmesi demektir. Kardeşlerim, 6 yaşında bir çocuk okula gidiyor ve ödevini internet üzerinden yapıyor mu, yapmıyor mu? 6 yaşında namaz farz değil ama internetten ödev yapmak farz. 4 yaşında çocuklar babasının yeni aldığı telefonu veya bilgisayarı, baba sana açmayı öğreteyim mi, program yükleyeyim mi diyorlar. 60 yaşında babasından daha çok biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? İnternet çocuk işi mi, büyük işi mi? 2 yaşında çocuklar 2 milyonluk telefonla oynuyorlar mı, oynamıyorlar mı? Farz ne demekti? İlmuhal ne demekti? Niye 6 yaşında çocuğa namaz bilgisi farz değil de 8 yaşındakine farz, baba mesul olacak demiştik? Çünkü ilmuhal yani müminin bulunduğu pozisyona dair Allah'ın hükmünün ne olduğunu öğretmek farzdır. 4 yaşında çocuklar anaokuluna gitmeden daha internet okulu görmüş kültürle yetişiyorlarsa, 6 yaşında 1. sınıfta ödev yaparken akşam internetten indir gel bunu diyor ve çocuk 30 kişilik bir sınıfta bizim evde internet yok demiyor. Niye? Yok öyle bir ev çünkü. Belki öğleden kalma, sabahtan kalma bir ekmek yoktur evde. Sabahleyin yenisi alınacaktır. Belki de şişe su bitmiştir evde. Akşam su kalmamıştır. Sabahleyin alınacaktır. Su belki kesiktir. Belki elektrik kesiktir ama internet açıktır. Sudan, elektrikten, arabadan, hatta çocuklar için defi hacet yapmaktan, tuvalet ihtiyacından daha acil hale gelmiş internet, bu kürsülerden konuşulmadığı sürece müminler kendi katillerini büyütmekten başka bir iş yapmış olmazlar. Çocuklarımıza tahareti öğretmek mecburiyetindeyiz 7 yaşından itibaren. Cep telefonlarını kullanmayı 1,5 yaşında çocuklar öğreniyorsa internetin yaşı da 1,5 demektir.
İnternet hayatın tamamını işgal etmiş. Neredeyse yakın bir zamanda hastanelere gitmeden evde internet üzerinden muayene olacak hale geldik. Maaş ödemesi internet üzerinden, alışveriş internet üzerinden, ilaç siparişi internet üzerinden, taksi çağırırsın internet üzerinden, bakkallar internet üzerinden çalışıyor. Ne kaldı internetsiz? Bu kürsülerde 100 sene önce abdest ve taharet ilmuhal bilgisiydi. Abdest taharet hala ilmuhal bilgisidir. Kıyamete kadar devam edecek ama 7 yaşından sonrakilere, 70 yaşındakilere de zaten işe yaramıyor bilgi. Ama internet denen şey 1 yaşından 90 yaşına kadar herkese hitap ediyor. İnternet hayat haline geldi. Hayatı dizayn etmek, hayatı cennet kılavuzu haline getirmek için gelmiş bir İslam, hastanesinden fırınına kadar, manavından seyyar satıcısına kadar herkesin kullandığı hayatın bir parçası haline gelen interneti kürsülerden öğrenmezse, müstehcen dediğin sayfalardan, yabancıların yönlendirdiği sayfalardan, ahlakı yok sayan sayfalardan, anneye babaya karşı kışkırtan sayfalardan, Allah bilmeyenlerden interneti öğrenir. Hiçbir baba, hiçbir anne, hiçbir hoca efendi, hiçbir müftü efendi ve bu topraklarda dinden sorumlu makamlar, mevkiler, kişiler, siyasetçiler interneti farz internet, vacip internet, mekruh internet, mubah internet, haram internet diye tıpkı yemeğin, içmeyin, konuşmanın, uygulamanın haramı, mekruhu, mubahı, farzı, vacidi, sünneti, müstehabı var diye tanıttığı gibi. Çünkü neden? Ekmek çeşidi diyoruz. Ekmeğin şu çeşidi mubahtır, bu çeşidi mekruhtur diyorsun. Filanca yiyecek, sarımsak şurada yenebilir, oh gıdalıdır, ölümden başka her şeye şifadır diyorsun. Camide mekruhtur diyorsun, toplantıda mekruhtur diyorsun. Allah sarımsak için bir hükmüm koyar da, hüküm koyar da. Yani internet, ki sarımsak bile internetten pazarlanıyor artık. Böyle bir dünyada internetin farz olan bölümü, haram olan bölümü, mekruh olan bölümü olmaz mı? İnternet babı diye bir bölüm olmayan ilmuhal kitaplarına para vermeyin kardeşlerim. Ömer Nasuhu Bilmen Hoca Efendi'nin zamanında telefon da yoktu. Sadece devlet dairelerinde bir iki telefon vardı. O yüzden telefon bölümü bile yok. Hem internetten kes yapıştırla ilmihal kitabı yazacaksın, hem internet bölümü olmayacak kitabında. Eksik kitap bu. Ben Ömer Nasuhu Bilmen Hoca Efendi gibi alim bir adamın ilmihaliyle yetinirim o zaman. Bir, nasıl bu çağın şartlarında üzerinde son kullanma tarihi olmayan gıdayı ve benzeri şeyi almıyorsun? Nasıl oyuncak aldığın zaman insan sağlığına zararlı değildir, filan plastik maddesinden yapılmamıştır diye bir ayrıntı zikretmediği sürece almıyorsun o oyuncağı çocuğuna? İlmuhal kitabı da internet hükümleri ihtiva etmediği sürece kütüphanemde bulunması gereken bir kitap değil demektir. Çok değerli bir hoca efendinin kitabı olabilir, kendi çağına yazmış o kitabı. Kürsüler ümmeti Muhammed'e Allah'ın cennete girmek için neler şart koştuğunu öğretmek, cehenneme girmemek için neler yapılması gerektiğini öğretmek için vardır. Bu kürsüler müminlerin birbirleriyle buluşma veya birbirlerini tebrik etme yerleri değildir. Birbirlerine Allah'ı hatırlatma yerleridir. Allah'ın azametini, cenneti, cehennemi hatırlatma yerleridir. İnternet cennetimi bloke etmiş, cehennemin kapılarını sonuna kadar açmış. Ben internet ahkamını bir bilgi çöplüğüne dönmüş internetten mi öğreneceğim gene? Yani ben bir Müslüman olarak internetten öğrendim, İnternet helalmiş mi diyeceğim? Ümmeti Muhammed'in dini muharref Hristiyanlık, muharref Yahudilik gibi
insan eli değmiş, cennetin tapuları insanlar eliyle dağıtılmış bir din değildir. Allah'ın dini Medine'de indiği ilk günkü tazeliğiyle ve ciddiyetiyle bakidir. Dolayısıyla haramlardan kurtulmadıkça, mubahlar ve helallerle beraber hayatımızı sürdürmedikçe Allah'ın rızasını kazanamayız biz. İnternet ya bizim dünyamızda olmayacak ya da hoca efendilerin, alimlerin helal dediği, mubah dediği standartlarda kalacak. Çocuklarımıza abdest alırken suyu israf etmenin haram olduğunu öğretiyoruz. Elbette öğreteceğiz. Annesin babasın. Ömrünü israf etmeyi, günde 5 saat internetin başında oturmayı sudan değersiz mi görüyorsun? Bu çocuk daha önce 3 defa 4 defa tuvalete giderdi her gün. İnternet müptelası olalı beri idrarını bile emiyor, tuvalete gitmiyor, görmüyor musun? Hayatı kendine zehir etmiş. Ömrü gidiyor. Bir dilim ekmek çöpe atılsa kuşlara, farelere, tavuklara yem olurdu. Gene israf olmazdı aslında. Bir böcek yerdi onu. Çöplükte de bulup yerdi kargalar. Ama bu gencin saatleri, ayları, ömrü bomboş bir frekans önünde, dalgalar önünde. Onu dedi, bunu dedi, şunu dedi, şunun resmine bak, bunun göğüne bak diye manzara seyrederek ömür geçiriyor. Bunun hesabı, yani bir gencin ömrü, bir gencin ahlakı, ekmek, su, filanca şeyin israfından daha mı değersiz kardeşlerim? İnternet hayatımızın ya bir parçasıdır ya da bir belasıdır. Bela ise lanet ettik, gittik, attık. Atabilir miyiz? Hastaneden randevu alamıyorsun internete bağlanmadan. Sipariş verirken internet üzerinden sipariş veriyorsun. Hayatın bir parçası haline gelmiş. Attım demekle atılmıyor ki. Bu çöp değil ki. O zaman hayatımın bir parçası haline geldi ve ben bunu atamıyorsam ya ben ona uyacağım, alıp beni sürükleyecek fezada, haram yok, helal yok, mekruh yok, nereye götürürse artık, ya da ben onu dizayn edeceğim, ben onu kullanacağım. Çünkü internet en başta söylediğimiz gibi Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. En iyi nimeti ekmektir. İnsanlığın başının belası arkadaşlar ekmek. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Buyur bir yemek yiyelim. Aman ekmek sokma soframa. Aman ekmek. En büyük düşman oldu ekmek. Kilo verir, yağ yapar, şunu yapar, bunu yapar. Ekmek için savaş edip duruyoruz. Sonra yememek için çocuğumuz çok ekmek yemesin diye de evde bir savaş daha yapıyoruz. Değil mi? Çok ekmek yedin oğlum, onun yerine şunu ye diyoruz. Hani ekmek için vardık bu dünyada? Hani bir dilim ekmek içindi kavgamız? Hayır. Hiçbir şey sorunsuz değildir bu dünyada. Evlat da öyledir. Evladım olsun diye 40 bin dua yapar insan, olunca da 40 bin beddua yapar ona. Nimetler dertleriyle beraberdir. Şu kainatta Allah dikensiz gül yaratmamıştır. Yaratmayacak da. Çünkü gülün dikensizi inşallah cennette karşımıza çıkacak. Sorunsuz evlat orada olacak. Dertsiz arkadaş cennette olacak inşallah. Dünya her şeyi derttir. İnternette ekmek kadar değerli diyelim. Ekmek de baş belası. Sıcak yediğin zaman dert. Soğuk yediğin zaman dişine zarar. Sıcak yediğin zaman midene zarar. Az yersen doymazsın, çok yersen patlarsın. Ekmek nimet işte. İnternet de nimet. Nimeti verirken Allah saldım gitti diye vermiyor. Al, kullan, göreyim diye veriyor. Al, kullan, göreyim seni. Çünkü her nimet aynı zamanda da büyük bir imtihandır. Dünya, çocuk verirse Allah imtihan için verdiği bir yer. Ekmek verirse imtihan için verdiği yer. Açlık verirse imtihan için aç bıraktığı bir yer. Cennet ise imtihanların bittiği, her şeyin karşılığının bulunduğu yerdir inşallah. İnternet
bir nimet olarak avuçlarımızdadır. Parmaklarımızın ucunda, ama parmaklarımızın ucunu da seyreden melekler yanı başımızdadır. Bu sebeple kardeşlerim, hoca efendiler, anneler, babalar, din namına sorumluluk kim taşıyorsa onlar şunu bilmelidirler: taharet öğretmeden önce internet terbiyesi verilmelidir. Çünkü taharet 7 yaşında farz olacak, internet 2 yaşında devreye girmiş bulunuyor. 3 yaşında çocukların bilmem ne sayfa arkadaşları var bu dünyada. Biz Müslümanlar olarak çocuklarımız fıskı fucura battıktan sonra mı onlara internet eğitimi vereceğiz? Niye geç kalalım ki? Hele bu çocuk bir zina yapsın, ondan sonra evlendiririz mi diyeceğiz? Zina yapmasın diye insan evlendirilir. Kirlenmesin diye temiz tutulur. Açtan öldükten sonra mı yemek yediriyorlar insana? Yoksa açtan ölmesin diye mi yemek yediriliyor? İnternet nimetse, ki nimettir, Allah'ın lütfudur, uzağa yakın yaptı, kıtaları avucunun içine getirdi, binlerce cilt kitabı bir tuş kadar sana yakın hale getirdi, bu nimet değil de nedir? Bu kadar büyük nimetin onca büyük şükrü yapılması lazım. Şükrü de nasıl yapılır? Şükürler olsun, bizim internetimiz bağlandı evimize mi diyeceğiz? Böyle şükür olmaz. Allah'ın şeriatına göre internet kullanacaksın. Allah'ın şeriatına göre kullandığın zaman Allah ona bereket verecek. O bereket sayesinde internetin zararını görmeyeceksin. Kardeşlerim, internetin hiçbir zararı yok diyelim. Sadece anne baba ile çocuklar arasına mesafe koyup 80 metrekarelik bir evin içinde çocuğunu özleyen bir anne, çocuğunu özlemiş bir baba oluşturuyor bu internet. İnterneti açmasan bir yere kaçıyor. Açtın mı, hoş geldin baba, sen 3 gündür bu evde yoktun da demiyor. Senin geldiğinden de haberi yok. Çünkü o arada bir arkadaşıyla başka bir iş yapıyor. Sokakta uyuşturucu bir arkadaşı, uyuşturucu kullanan bir arkadaşıyla buluşur diye ödün patlıyor. Sokakta buluşsa 500 arkadaşla buluşur. İnternet üzerinde 7 milyar insanla buluşma fırsatı var bunun. Kapat interneti o zaman. Bu gözünü kapatıp sokağa çıkmak kadar akılsızca olur. Kapatmak da yok. Ne var ya? Rabbim Nuh Aleyhisselam'ı ve kavmini putçulukla, dedelerinin mirası olan putlara ilah diye bakıp bakmamakla imtihan etti. Bir zamanlar dipçikler, baskılar Kur'an'dan uzak tutmak için insanları imtihan nesnesi olarak toplumda bulundu. Her şey serbest şimdi. Her şey serbest. Kur'an da serbest. Muharref İncil de serbest. Zina da serbest. Nikah da serbest. Ezan da serbest. Davul da serbest. Yasak yok. Yasak yok. Bu hürriyetler, bu bolluk delirtmeye başladı. Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insandır. Yılan insanları zehirliyor olabilir, ama biz onun zehirinden şifa üretirsek doktorluk gücümüz ortaya çıkar, yılandan tıbba simge kurarız. İnternet de böyle. Bunun için alimlerimiz, hoca efendilerimiz, ümmeti Muhammed'in yaşlısının, çocuklarının dininden ve ahiretinden kıyamet günü hesaba çekilecek olanlar, bu koca internet dünyasından, ki internetin dünyadan büyük olduğunda şüphe yok şu anda. Çünkü dünyanın dışından bize geliyor. Dünyayı avucunun içine almış koca bir cihaz gibi internet. Dünyayı milyarlarca defa kuşatmış bir alet bu. Nedir, ne değildir belli değil.
Yani bu insan kafasıyla mı oldu? O mu insanları yönlendirdi? Belli değil, bir alem bu internet. Ve yarın sabah kalktığımızda internetin gücü 3'e katlanmış da olabilir. Dün tak tak tak ses yapan tuşlarla telefon ediyordun. Şimdi dokunmatik diye bir mucize çıkardılar. Bir hafta sonra o dokunmatik çöpe gitti, bakarken arıyor senin aradığını diyen telefon çıktı. Yakında da sen yarın şunu ararsın diye senin hayaline göre kendi kendine başka arkadaşı arayan cihaz çıkacak herhalde. Sonu olmayan bir hızla internet ve onun bağlantılı cihazları ilerleyip duruyor. Şeriatımız nerede geri kaldı ki internette geri kalsın? Şeriatımız geri kalmadı. Dinimiz geri kalmadı hiçbir zaman. Ama dini sadece namaz kılmaktan ibaret gören, Kadir gecesinde blok bir dindar oluyorsun, 364 gün onunla idare ediyorsun. Hani telefonu şarj ettiğin gibi Kadir gecesinde sen şarj oluyorsun, din cennet, sen de 360. Bu zanlardan dolayı İslam adına Müslümanlar geri kaldılar. Allah'ı tenzih ederiz böyle bir şeyden. Subhanallah. Allah ve onun dini, hayatın hiçbir şeyin gerisinde kalmaz ki. Hayatı yaratan Allah, hayatı yaratan ve hayat için şeriat gönderen, din gönderen Allah, hayatın gerisinde kalır mı ya? Böyle bir şey olur mu? Bu bizim hatamız. Televizyonda geri kaldık, basında geri kaldık. Bir basın ilmihali hala çıkaramadık. Hala televizyon ilmihali üretemedik. Taharetten bir türlü vakit kalmadı. Hala taharet. Hala hangi şeyhe bağlanacaksın? Hala hangi mezhep üstündür? Hala ayrıntılardayız. Hiçbir mezhep öbür mezhepten üstün değildir. Üstün olan Allah'tır. Allah'a bağlanan herkes alttadır. Allah'ın dini en üstündür. O dinin hizmetinde olan mezhepler, tarikatlar, neyse adı, hep onun hizmetindedir. Hizmetçiler arasında fark mı olurmuş?

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Biz ayrıntılarla uğraşırken filan şehrin metrekaresi mi büyüktür, filan şehrin mi der gibi, filan hoca mı büyüktür, filan hoca mı büyüktür, hangisi daha Allah dostudur, evliyalıkta kaçıncı standartta, kaçıncı makamda diye onun bunun makamlarını ölçmeye kalkarken, elimizden şimdi başımızın musallat canavarı olarak bizi ezip geçen, dünyayı İslam toprağını kavuran medya ve benzeri sistemlerde hala bir ilmi halimiz olmadığı için, hala bir iletişim fıkhı diye fıkhı Müslüman alimler olarak ortaya koyamadığımız için, hala ilahiyat fakültelerinde iletişim fıkhı kürsüsü, internet fıkhı kürsüsü diye bir kürsü kurulamadığı için, bunun ihtiyacı da hissedilemediği için, işte başımıza geleni hep beraber seyrediyoruz kardeşlerim. Ama Allah vaktinde kılınmayan namazın hesabını soracağına iman ettiğimiz gibi, hayatımızın %100'ünde yer alan, %100'ünde diyorum çünkü internetten namaz vakti öğreniyoruz artık. Caminin, biraz önce caminin ezanı başlamadan burada onlarca ezan başladı. İnternet namazımıza bile şekil veriyor. Vaktinde namaz kılmadığımız için Rabbimiz bize niye vaktinde bu namazı kılmadın, kazaya bıraktın diyeceğine iman ediyorsak, internetin de vaktinde farzını, vacibini, haramını niye hazırlamadın diye kasemen billah soracaktır kardeşlerim. Hiç kimse bunda tereddüt etmesin. Yani biz internet çağında yaşayacağız, değil mi? İnterneti %100 namaz, oruç, hac, her şeyde kullanacağız. Tamam. İnternetten babam Arafat'ta tavaf edecek, ben internetten Ankara'da onu seyrediyorum. Tavaf duasını, vakfe duasını cep telefonunu açacak, internet üzerinden bana naklettirecek. Orada ondan fazla biz Ankara'da heyecanlanacağız internet sayesinde, vergisini de ödemeden üstelik. Ama böyle bir hayat yaşayacağız, internetle dolu taşmış bir hayat yaşayacağız. Kıyamet günü dirildiğimizde Bilal-i Habeşi'nin imtihanı ile imtihan olacağız. Kırbaçtan başka bir şey görmedi. Bizim gördüğümüz telefon kabloları yerine o Übey İbni Halef'in kırbaçlarını gördü kablo diye. Bilal-i Habeşi'nin imtihanı ile benim imtihanım aynı mı? Radıyallahu anh ve an ashabi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cemiyen. Kardeşlerim, namaz aynı, oruç aynı, hac aynı, kumarın yasağı aynı yasak, zinanın yasağı aynı yasak, ama imtihan benim imtihanım. Ben internet çocuğuyum. Çocuğum benden daha çok teknoloji kullanıyor. Benim aldığım bir cihazı, parasını ben veriyorum, okumuş yazmış adam olarak benimle alay eder gibi, sen onun programlarını açamazsın, bir göstereyim sana diyor. Böyle bir dünyada çocuklarımızı camiye gönderirken, namaz öğrensinler, abdest öğrensinler diye gönderirken, dinimizin bize yüklediği sorumluluğun bir bölümünü yapıyoruz. Hayır, Ankara'da, İstanbul'da, Aydın'da, İzmir'de Müslümanlar çocuklarını din öğrenmek için camiye gönderdikleri gibi, ya camilerin bir köşesinde de helal internet, mubah internet köşesi açıp çocuklara o eğitimi verecekler, ya da interneti çocuklarımıza Allah'ın razı olacağı şekilde kullanmayı öğretecek dershaneler kuracaklar. Bilal Habeşi'nin Mekke sokaklarında kırbaçlandığına dair kıssaları dinleyip ağlamakla kimse melekleri kandıramaz kardeşlerim. Hiç kimse kandıramaz. Kendimizi kandırırız. Cuma ezanı vakti gelmiş. Müslüman Allah Rabbimi hatırladım dedi. Şöyle güzel 5-10 cüz Kur'an okuyayım dedi. Kur'an okudu, cumaya gitmedi. Maşallah, maşallah. Kur'an deyince dayanamıyor mu diyoruz? Sen istersen Kur'an'ı hatmet. Cuma'ya gitmedin kardeşim. Cuma vakti Kur'an bile okunmaz. O vaktin sınavına hazır olmalıydın sen. Ümmeti Muhammed Orta Doğu'nun bir kasabasına gelmiş, bir sene on seneliğine görev yapacak bir peygamberin ümmeti değildir. Kainat ümmeti, kıyamete kadar baki bir ümmeti, insanlığın Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün dertlerini, çilelerini, kahrını yüklenmiş bir ümmettir ümmeti Muhammed. Kıyamet günü internet yükünün altında kalmıştık diye meleklere mazeret beyanı yapamaz Müslümanlar. Camilerde hoca efendiler Kur'an öğretirken yine hoca efendi kılıklı birisi, onun da hoca gibi birisi olması lazım, çocuklarımıza bu internet dünyasının dikenlerine takılmadan nasıl yürüyeceklerini de öğretmelidirler. Yoksa uyuşturucu kullananlar, haram ve helal bilmeyenler bizden daha hızlı bir şekilde çocuklarımıza bal gibi yalatacaklardır zaten interneti. Tıpkı anne babalar utanıp sıkılıp ya ben çocuğuma nasıl anlatacağım diye banyo tıraşını öğretmeye utandıkları gibi, hoca efendiler de kürsülerde böyle bir şeyi anlatsa la ilahe illallah kürsüde bile edep kalmadı diye hocaları da ayıpladıkları için hoca efendiler de evire çevire çocuklara banyoda öğretmek lazım deyip hızlı bir şekilde o konuyu kapatıp da sonunda çocukların Allah tanımaz, peygamber tanımaz, haram bilmez, zinadan korkmazdan banyoda nasıl banyo yapacağını, nasıl tıraş olacağını öğrenip önce zehir tadıp sonra da helalini öğrenmek zorunda kaldıkları ve bunun vebaliyle herkes kıyamet günü dirilmek zorunda kalacağı gibi, buyurun internet dünyası da aynı sıkıntılarla karşımızdadır kardeşlerim. Halep oradaysa arşın buradaymış ya. Halep oradaysa arşın buradaymış ya. İnternet her yerde, hem Halep'te hem burada. İnternetsiz yer yok. Kardeşler şu kıyamet alametine bakınız ya. Ekmek yok, su yok, hayat ihtimali yok. Komşularımızda sağda solda 10 dakika yaşama ihtimali yok. Ekmek yok, aylardır elektrik yok, aylardır su yok. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, ihtiyarlar ölüyor, camiler bombalanıyor. Her yer bomba, saat çalar gibi bomba çalıyor. Saat başı bir bomba patlıyor bir yerde. Ama internet her şeye rağmen devam ediyor. Savaşçılar savaşırken, öldürürken, kurtulurken birbirlerine internet mesajı gönderiyorlar. Biz de burada internet, bak adam ne yaptı? Savaşı internet üzerinden oyun seyreder gibi seyrediyoruz.

İnternetin gücünden bahsediyorum. O savaşı tutuşturanlar da zaten internetle tutuşturmuşlardı o savaşı. Savaşları da internet başlatıyor. Bitirirse internet bitirecek. Bu kadar büyük bir yükün altında ilmihali bile olmayan, internet ilmihali bile olmayan Müslümanlar olarak nasıl Rabbimizin huzuruna çıkarız biz? Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhin yazdığını tekrar yazarak ilmihal mi yazılırmış? Kardeşlerim, internet fıkhı, iletişim fıkhı, internet ilmihali, iletişim ilmihali farz-ı ayın duruma gelmiştir. Madem ihtiyar neneler bile yavrum bir açsana benim sayfayı bir bakayım diyorlar. Sayfayı nerededir görecek kadar gözü yok. Ama onun da bir sayfası var, onun da bir defteri var. Bir aç bakalım. Ne artık askerdeki torunu bile ona internet üzerinden mesaj gönderiyor. Bu dünyada tuvalet terbiyesinden önce camiye sağ ayakla sol ayakla girmeden önce geliyor internet artık. Bunu yapmak zorunda kimse Allah ondan soracaktır. Ama anne baba kesinlikle böyledir. Anne baba hiçbir şekilde hocaya hacıya yıkamaz bu sorumluluğu. Ama ne yapabilir? Kardeşim, hoca efendi bu cuma bize internet adabından bahset. Kötülüğünü biz de biliyoruz zaten. Faydasını da biliyoruz. Ne haramdır ne helaldir bunu bilmemiz lazım. Kardeşlerim, internetin düşmanı olmak veya olmamak diye bir sayfa açmıyorum. Akıllı insanlar, aklı başında birileri olarak öcüdür bu diyecek halimiz yok herhalde. Ama daha derin bir hakikatleri konuşuyorum. İnternet deyince akla başıboşluk geliyor. İlmuhalimizin birinci sayfasında bu olması lazım. İnsanı abes yaratmadık Allah buyuruyor. İnsan abes, yani başıboş yaratıldığını mı zannediyor? Başıboş yaratılmamış bir insanın başıboş hiçbir şeysi olmaz. Numarasız ayakkabısı olmayacağı gibi başıboş işi de olmaz. Dolayısıyla internette en büyük sıkıntı başıboşluktur kardeşlerim. Dibi yok, başı yok. Devletler kontrol edemiyor. Devletler kendilerini koruyamıyor internetten. Ve gitgide de daha da beter olacağı besbelli bir şey. Şunun filtresini çıkarıyorlar, öbür gün duyuyorsun filtrenin filtresi çıkmış. O da o filtreyi. O filtreye bir filtre daha çıkarıyor, elek takıyor. Eleği çıkarıyor, yelek takıyor. Bir şey, hiç sonu gelmiyor. Çünkü şeytan belli ki insan oğluna en büyük oyununu binlerce senedir tezgahlamış ve bu tezgahın ortasına oturtmuştur bizi. Çare yok. O zaman kardeşlerim, internete karşı bizim birinci eğitimimiz başıboş Müslüman olmayacağımız üzerinden olmalıdır. Başıboşluk, vakit başıboşluğu, insan onurunu yok sayma başıboşluğu şeklinde iki noktaya ayrılabilir. Dikkat ediniz. Benim buradaki konuşmam şu anda sırf birisi espri yapmak için. Dedi ki hoca orada internette şu iş mekruhtur, şu iş helaldir. Dedim demedim hiç önemli değil. Resim koyuyor ya, resmin altına da bir şey yazdı ya, yalan olacak hali yok. Sahibinin bile sonra inanmadığı bir yalan yazılıyor bir kenara. Bir saat geçmeden koca dünyanın şu büyük kıtalarının tamamını dolaşıyor. O sözü söyleyen bile Allah Allah, bunu nerede söyledim diye merak ediyor. Ondan sonra 40 dereden su getirip ilaç yapsan onu temizleyemiyorsun bir daha. Yani internetten biri diyor ki filancanın ayağı kırılmış. Adam ayağını gösteriyor. Bakın sağlam diyor. İnternette öyle yazmıyor diyor. İnternette öyle. Mübarek Yahudi'nin Tevrat'ında yazandan daha doğru sanki. İnternette öyle. İnternette gördüm diyor. Mübarek levh-i mahfuz açıldı da orada gördü sanki. İnternette gördüm. Neden? Kendi internete satmış, teslim etmiş şahsiyetini. Onun için internetten başka bir şey yok ki. Aile hayatı da internet, çoluk çocuğu da internet, internet, internet. Peygamberim ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Davud'un rivayet ettiği sahih hadisi şerifte. Kardeşlerim,
bir kenara yazın diyemeyeceğim. Peygamber sözü bir kenara yazılmaz. Ona iman edilir. Ebu Davud ansiklopedi adı değil. Ümmeti Muhammed'in iman kitabı. Cennete nasıl girilir, cehenneme niye girilir'i anlatan kitap. Ebu Davud'un sahih rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, en ağır faiz, faizin hafifi ne? Allah'la savaşmak. Allah'la savaş. Değil mi? Kur'an ne buyuruyor? Faize devam ederseniz فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ, Allah'a ve Resulüne savaş ilan edin o zaman. Hadiste ne buyuruyor Efendimiz? Faizin şu kadar büyük günahı var. Bunların bir tanesi belki Kabe'nin dibinde zina etmek kadar büyük günahtır buyuruyor. Faiz. Sonra Ebu Davud'un bu hadisinde ne buyuruyor? En ağır faiz, yani faiz dosyasının da üstünde bir faiz gibi bir suç, yani Allah'a ve peygamberine savaşı ilan etmekten daha ağır bir suç, Müslümanın onuruna ulu orta dil uzatmaktır. El istitaletu fi ardil muslim. Müslümanın onuruna dil uzatıyorsun. Allah'a secde eden bir insanın yapmadığını yaptı diyorsun. Ve bunu sen espri olsun diye diyorsun. Fotoğraf, adam otobüs durağında otobüs bekliyor. Bir fotoğraf çekmişin, arkasında bir bayan görünüyor. İkinci hanımıyla otobüs durağında yakalandı diye espri yapıyorsun. İki saat sonra adamın ikinci evi otomatik çıkıyor ortaya. 40 belge getirse benim böyle bir evlilik hayatım yok, inandıramıyor. İnternette çıktı. İnternette, levh-i mahfuza kayıtlara geçti adeta. İnternette çıktı. Müslümanın onurunun internet ortamına, internet çöplüğüne atılması bir afettir. Faizden daha ağır. İnne min arber riba, arber riba. Az çok Arapça bilenler ismi taftil diye bir şey bilirler. En üst noktada olan şey demek. Erber riba, faizin de en faizi. En faizi. Müslümanın onuruna dil uzatmaktır. Şimdi birisi içimizden çıkıp dese ki, kardeşim zaten İnternette yapılan başka bir şey yok ki, ciddi bilgi yazsan kimse okumuyor ki seni. Uydurursan, kimsenin aklına gelmez bir şeytanlık icat edersen meşhur oluyorsun. Sana o zaman link yetişmiyor. Ama şeytanın da aklına gelecek kadar bir şey olursa, herkes de az çok o kadar olduğu için kimse etkilenmiyor ondan. O yayılmıyor fazla. Bir dakika içinde bir Müslümanı milyonların önünde hırsız, ikinci sahte kadınla dolaşırken, kumar oynarken şöyle böyle diye gösteren bir Müslüman, erber riba, faizin de ötesinde bir günah sahibidir. Bu da internet sayesindedir. İnternetten Rabbimize kavuşacak şeyler de bulabiliyoruz, şeytana şeytanlığı arattıracak şeyler de bulabiliyoruz. Buyurun. İnternet ilmi haline girmesi gereken bir paragraf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte, müminden başka arkadaşın olmasın diyor. La tusahib illa mu'minen. Ölçü, kanun, şeriat, din. Arkadaşın mümin olacak. Sonra ne buyuruyor? Arkadaşa bakılır diyor. Kur'an ne diyor? El-ahillâ'u yevmeyzin ba'duhum li ba'din aduvun illel muttakîn. Kıyamet günü arkadaşlar birbirlerinin başına bela olacaklar. O zaman benim internette takip ettiklerim arasında mümin olmayan biri olamaz arkadaşlar. Haram mı? Mekruh mu? Başka bir şey mi? Onu alimler takdir etsinler.
Bir Müslüman gencin takip ettiklerinde sadece bilmem hangi şarkıyı iyi söylediği için birisi takip ettiği kimse olarak bulunuyorsa, müminden başka arkadaşın olmasın. Ar-racul ala dini halilihi. Herkes arkadaşının dini kadar dindardır diyen peygambere ne diyeceksin kıyamet günü? İnternet mübah, kullanılabilir. Ama şöyle bir senelik, beş senelik geçmişe dönüldüğünde Allah'tan korkmayan bir kimsenin haberini bile okumadığım ispat edilmelidir. Nasıl olsa bu çöplüğe ne atarsan at yanmıyor, kokmuyor, çürümüyor, kalıyor orada. Tenezzül etmez melekler kıyamet günü onu belge olarak getirmeyi, ama dünya şartlarında belge olarak kullanılabilir. Kardeşlerim, bir de insanlar şöyle bir şey uyduruyorlar. Vallahi ben demedim, bana geldi, ben de arkadaşla paylaştım diyor. Bana gelmedi, ben arkadaşla paylaştım diyor. Peygamber ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bir yalanı araştırmadan aktaran iki yalancıdan ikincidir diyor. Onun kabahati yok, öbürü uydurmuş diye bir şey yok. Mümin, mümin, ey iman edenler, araştırmadan bir habere inanmayın sözünü Hucurat suresinden dinledikten sonra, bana atmışlar, ben de ona attım. Mübarek çöp atıyor sokakta sanki. Ona atmışlar, o da öbürüne atmış. Hayır. Biz ümmetini miraca davet eden, yani gökler kadar yükseltilebilecek büyük bir mesafenin üzerinde kulluk yapmaya çalışan ümmeti Muhammediz. İnternet çöplüğü düzeyine düşemeyiz. Bunu birileri çöplük gibi kullanabilir. Ama biz çöp adam değiliz. Evlerimiz çöp evine dönemez. Biz müminiz. Biz Allah'tan korkarız. Korktuğumuz için de internetimizi de, telefonumuzu da, medyamızı da Allah'tan korku sırlarına ve inceliklerine göre ayarlarız. Kardeşlerim, çok önemli bir ayrıntı daha var. İnternet üzerinden hanım kardeşlerimiz istifade edebilirler mi? Allah'ın şeriatının kadın erkeği yok ki. Nimetler erkekler için, çamaşır ve bulaşık kadınlar için mi? Ne nimetse kadın erkek aynı. Ama şu kadar ki bir yere fotoğrafını koyuyorsun. 3 dakika sonra vazgeçtim, yanlış oldu diyorsun. Sen onu geri alsan da on binlerce insan onu görüyor. Bir daha geri alamıyorsun. Evleniyor kadın, anne oluyor. Şu gençlik fotoğraflarım, İmam Hatip Lisesi'ndeki fotoğraflarım artık yakışmıyor, çocuklarım görmesin diyor. Geri toplayamıyorsun bir daha. Sen arkadaşına göndermişsin. Bak biz okuldan mezun olurkenki resim diyorsun. Arkadaşın arkadaşına arkadaşına, iblisin ta en yakın torununa kadar gitmiş. Bir daha geri gelmiyor. Sadece alıyor internet. Kimseye bir şey vermiyor. Elbette kadın da internet kullanır. Ama internet onu kullanmaz. O interneti kullanır. Hanımlarımız, kızlarımız Allah'tan korkmalı, kuru edebiyat yapmamalıdırlar. Erkeğin sakallı fotoğrafı oluyor da kadının başörtü fotoğrafı niye olmuyor internette diyemez. Bu ayrıntıya girme pozisyonunda değilim şu anda. Ama ortada bir hakikat var ki Allah kadını anne görmek istiyor. Prestijiyle görmek istiyor. İnternet ise perişan ediyor. Senin başörtülü fotoğrafını 5 dakika sonra başı açık olarak senin karşına getirebiliyorlar. İnternetten senin başını açabiliyor ve bunu sen anlayamıyorsun. Sen başörtülü diyorsun, başörtüsüz fotoğraf gösteriyor sana. Bu kadar ileri bir teknolojiye Müslüman kadın dikkatli girer. Kardeşlerim, internet konuşulunca bir şeyin daha konuşulması lazım. Biraz önce dedik ki
İnternet alışverişin de merkezi haline geldi. Yakında gelecek. Belki de çok yakın bir zamanda bakkalların kapısı hiç açık olmayacak. Sadece şu saatten şu saate filan adresten arayın diyecek. Bakkalın çırağı

gel dediği zaman annesi, ben sipariş veririm anne diyecek, sen kapıdan alırsın. Şimdi de öyle, bundan sonra kanunen de böyle olacak herhalde. Kardeşlerim, internet üzerinden alışveriş yapılıp yapılamayacağı ya da nelerin alışverişinin yapılıp yapılamayacağı konusunda kesinlikle bir internet ilmihali görmemiz gerekir. En önemli konularından birisi budur internet. Sadece bir ayrıntı olarak zikredeyim. İnternet üzerinden altın ve gümüş ticaretini helalleştirmek mümkün değil denecek kadar zordur. Kredi kartıyla, ki internet üzerinden kredi kartıyla alışveriş yapılabilir. Kredi kartıyla internet üzerinden bilezik yüzük alınamaz. Bu şeriatımızın faiz dediği uygulamalardan biridir. Bu da İmam-ı Azam Hazretlerinin içtihadı değildir. Filan Hoca Efendi'nin kanaati değildir. Sahih hadisi şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı şeylerden birisidir. Çünkü altın ve gümüşün ticaretinin yapılabilmesi için senin eline bilezik veya yüzük girdiği anda mal sahibinin eline de onun karşılığı ne kadarsa o kadar paranın girmesi lazım. Hadis-i şerif yeden biyet diyor. Bir el altını alsın, öbür el parayı alsın bu şartla. Altın ve gümüşe mahsus bir kural bu. İnternet üzerinden yapılan sen şuna katıl 100 abone bul, sen 200 abone bul, sana 1 lira, sana 7 lira, onlara girmiyorum. Onlarda da zaten bir internet muamması var. Ama o acil değil. Acil olan internet üzerinden kredi kartıyla, yani kuyumcunun parasını velev bir gün sonra olsun, bir gün sonra olsun bankadan alacağı alışveriş helalleştirilemez bir alışveriştir. İlmihalden söz ediyoruz. İnternet ilmihalimiz olsun istiyoruz. Bu da o ilmihalin birinci değilse ikinci konularından birisidir muhakkak. Kardeşlerim, hepimiz Rabbimizin huzuruna çıkacağız. O gün ne verdiyse Allah hesabını soracak. Ne verdiyse, çocuk verdiyse çocukların hesabını soracak. Mal verdiyse malın hesabını soracak. Elbette İslam gibi muhteşem bir nimeti verip bizi Müslüman yarattığının da hesabını soracak. İslam'dan büyük bir nimet yok çünkü. Ve bu İslam'ı internet frekansları arasında çarçur etmek, namaz kaçırmaktan daha basit bir suç değil. İnternete kurban edilebilecek bir İslam'ımız yoktur bizim. Bu İslam bize pahalıya mal oldu. Toprağın altında üstündekilerden fazla yatanımız var. Ağır bedeller ödeyip İslam sahibi olduk elhamdülillah. Rabbimiz bize her şeyi verdi. Ve ataakum min kulli ma saeltumu. Ne aradıysanız verdik, Allah buyuruyor. El hak verdi. Hastanelerde sıra almak için teheccüd vakti gidiliyordu. Oturduğun yerden sıranı da alıyorsun, ilacını da alıyorsun, o hale geldi. Nimet bu. Bu nimete şımararak Allah'ın şeriatını kurban edemeyiz. Herhangi birimiz ekmeği israf edersek, suyu israf edersek Allah çarpar diye korkuyoruz da, şu İslam nimetini israf edersek, neslimizi en azından haram mekruh nedir bilerek internet kullanır hale getiremezsek, bunu sormaz mı Allah? İslam nedir kardeşlerim? Hayatın %100 içinde ve %100 hayatı kontrol etmedikten sonra İslam neyin İslam'ıdır? Hepimiz dinimize sahip çıkacağız. Çocuklarımızın alkolik olmasına karşı, kumar müptelası olmasına karşı gösterdiğimiz titizliği, kumarı gözünün içine sokan, alkolü sempatik hale getiren internete 1000 kat daha fazla göstermek zorundayız. Din bizim, biz ise Allah'ınızız. Allah hesabını soracağı nimetleri vermiştir. Bu hesaba hazır olmak, bunun bir ilmihalini bilmek, fıkhını bilmekle mümkündür. Burada hepimiz bir internet fıkhı, internet ilmihali, iletişim ilmihali araştırmak zorundayız. Nasıl bizim köyün yolunu hala yapmadınız diye soruyoruz. Müslümanların internet hükümleri

konusunda hala bir kürsü kurmadınız siz. Müslümanlar bunu papazlardan mı soracak diye, buyurun. Kim yetkiliyse etkiliyse soralım. Bize Bağdat'ta ölen filanca şeyh efendi ölmeden önce Cebrail'e demiş ki, Azrail'e demiş ki, nere geldiniz, vaktim mi geldi benim, bu hikayelerden ziyade buyurun internet geldi, kasıp kavuruyor, savaş idare ediyor internet. Müslüman kardeşimin doğranışını 10 saniye sonra bana ulaştırmak ve beni kahretmek için psikolojik bir savaş malzemesi olarak internet kullanılıyor. Avucumun içine geldi. Namaz kılarken beni rahat bırakmıyor. Uyurken uyanıp gün gece boyu 3 defa 5 defa son durum ne diye internetten, sanki o bakmasa facia olacak dünyadaki gibi. Uykusunu bölüp internet sayfasına bakar oldu insanlar, ama bakacak bir ilmihal kitabı yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Burası Yıldız Efendim.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şu yaşadığımız dünya üzerindeki zıt görüntü, çelişki, içimize sindiremediğimiz manzara Allah-u Teala'nın kudretinden bir milim dışarıda kalmış bir şey değildir. Rabbimiz böyle murad etmeseydi hiçbir kafir bu dünyada tek bir santim Allah'ın kudreti dışında olacak, onun izni dışında olacak bir hata, bir aşırılık yapamazdı. Allah-u Teala murad ettiğine göre böyle oluyor. Bunu zaten inanıyoruz. Böyle inanmamız gerektiğini anlıyoruz. O zaman Allah-u Teala neden mümine vermediğini kafire veriyor? Siyaset olarak, ticaret olarak, ziraat olarak, huzur olarak, keyif olarak, ne anlarsak anlayalım, herhangi bir alanda mümin canı boğazında yaşarken kafir her türlü keyfiyle sefa sürüyor. Devlet olarak müminin devletinde sıkıntı var, kafirin devleti keyifli. Birey olarak, şahıs olarak mümin bunalımda, kafir keyif üstüne keyif yapıyor sürekli tatilde. Nereden kaynaklanıyor bu? Dedik ki Allah'ın yeryüzünde uyguladığı kanunlardan biri istidraç kanunudur. İstidraç. İstidraç Allah-u Teala'nın sevmediği, razı olmadığı kuluna onun istediği her şeyi vermesi demektir bir anlamda. Neden bunu yaptığını ve nasıl yaptığını göreceğiz. Ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan bir örnek göreceğiz. Bizden önceki müminler Allah'ın onlara istidraç uygulamasından hep korkmuşlardır. Hesapsız kitapsız gibi bir muamele görmelerinden çekinmişlerdir. Bunu inşallah göreceğiz. Burada kardeşlerim bir ayrıntıya hepimizin dikkat etmesinde fayda var. Allah-u Teala A, B şahıslarına da istidraç uygular. Milletlere, uluslara da uygular. Uluslar da istidraç dediğimiz imtihandan geçebilirler, geçerler. Bu ne demek? Allah-u Teala A şahsını sevmiyor, cehenneme koyacak, her işini asan ediyor onun. Her işi düz gidiyor. Bu olabilir. Filan ülke, ulus, millet, halk olduğu gibi günah bataklığına batmışlar, keyifleri de yerinde. Milletlere de bunu uygular Allah. Böyle yaptığı olmuştur. En'am suresinden ayetler okuyarak Allah-u Teala'nın bunu neden ve nasıl yaptığını göreceğiz. Burada meseleyi Kur'an'dan nasıl anlamamız gerektiğini örneklendirmek için Kalem suresinin 44-45. Ayetlerini, daha sonra da A'raf suresinin 182 ve 183. ayetlerini okumamız gerekiyor kardeşler. Çünkü bu ayetlerde, yani hem Kalem suresinin hem A'raf suresinin ayetlerinde Allah-u Teala bunu bir kanun gibi koyuyor. Bu kanunu anlamamızın bize ne faydası olacak? Yani Allah-u Teala bunu eski ümmetlere koyduysa bu ümmette de uygulayacak demektir. Yani Almanya'nın keyfü sefa içerisinde Somali'nin de berbat bir hayatta olmasının bir neden yumağı var. O neden yumağını çözmemiz gerekiyor. Elbette Allah-u Teala'nın razı olacağı kullar Somali'deki gibi aç kalır demek değildir bu. O demek değil. Ama Allah-u Teala'nın hesabını başka dosyalar üzerinden Somali'dekilerden, ümmeti Muhammed'in Somali'sini halifesiz başıboş bırakmaya sebep olanlardan başka türlü hesabını soracağı dosyalar var. Ama buna rağmen dünyanın bir tarafında
zil zurna çalınıp oynanırken öbür tarafında da insanlar açlıktan ölüyorsa, burada Allah-u Teala'nın bazı hikmetleri var. Kalem suresinin 44 ve 45. ayetinde Rabbimiz فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يسِ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يسِ Bırak beni şu Kur'an'ı yalanlayanlara karşı. Bırak beni. Yani ey peygamber, bir bak sen halimize. Bir gör beni. Senestedricuhum. Onlara istidraç yapacağım. Min haysu la ya'lemun. Hiç anlamadıkları bir yerden. Senestedricuhum min haysu la ya'lemun. Anlamadıkları yerlerden onlara istidraç yapacağım. Ve umli lehum. Onların vaktini uzatacağım. İnne keydi metin. Benim hesabım çok güçlüdür. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Kur'an'ı yalanlayan nesli Peygamber Efendimiz'e söylüyor bir defa. Demek ki ümmeti Muhammed'e ait bir proje bu. Kur'an'ı yalanlayanları sen bırak. Bana bırak onları. Senestedricuhum. Onlara istidraç yapacağım. Neydi istidraç? Her şeyde serbest bırakacağım onları. Daha çok kazanacaklar. Daha rahat yaşayacaklar. Ve umli lehum. Ve onların zamanını da uzatacağım. Daha çok yaşayacaklar. Hemen azabımı göndermeyeceğim demek bu. Kur'an'a yalanlayıp hakaret ettiklerinde o dakika gökten ateş düşmesini isteriz biz. Kur'an'ı yalanladıkça, hakaret ettikçe, Kur'an'a saygısızlık yaptıkça adamların keyfi artacak. Nereden biliyorum? Ve umli lehum. Zamanlarını uzatacağız. El-Kalem suresinin 44 ve 45. ayeti. El-A'raf suresinin 182. ve 183. ayetinde benzer mana var. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Bizim şu ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ Hiç anlamadan onlar istidraç yapacağız onlara. وَاُمْلِي لَهُمْ Onların vaktini uzatacağız. اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ Benim hesabım çok güçlüdür. İnne keydi metin. Aynı manada ayetler El-A'raf suresinde de ve El-Kalem suresinde de karşımızda. Şimdi bir defa istidraç dediğimiz şey, yani Allah-u Teala'nın razı olmadığı kuluna nimet vermesi, ömür vermesi, keyif vermesi, siyasette güç vermesi, tuttuğu elinde altın olacak şekilde ticarette kazanç vermesi. Mümin evine gider, çocuklarına simit almaya parası olmaz, eve girmeye utanır, o araba alır çocuğuna. Bu bunaltıcı ve stres kaynağı olacak bu yapı senestedricuhum ayetinden kaynaklanıyor. Onlara istidraç yapacağız biz. Bugün bütün dünyada mülk Allah'ın olduğuna inanıyorsak biz, her şey Allah'ındır diye inanıyorsak, dileseydi Allah kimseye bir şey vermezdi diye bir inancımız varsa ki amenna ve saddakna, yani bunda bir tereddüdümüz yok elhamdülillah. Niye kafir istediği kadar doyuyor da mümin zoraki doyuyor? Bunun cevabı bu. Senestedricuhum. Burada kardeşlerim, bazı hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şerifleri, hani bu meseleyi ben şöyle çok güzel tefekkür edeyim diyen kardeşlerim için kaynaklarıyla zikredeyim. Bu konuyu şöyle derin düşünmeye ve bu konu üzerinden istidracı niye uyguluyor Allah? Hangi kudretiyle uyguluyor ve bunun akıbeti ne olacağı tefekkür etmeye vesile olsun. Bukhari'de
4686. hadis-i şerif, Müslim'de 2583. hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İnna Allah le yumli zalime hatta iza akhadahu lem yuflithu. Allah zalimin zamanını uzatır. Ama hesabını gördü mü kurtulamaz kafir. Bu hadisi söylemiş Efendimiz de sonra Hud suresinin 102. ayetini okumuş. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٍ اِنَّ أَخْذَهُ أَل۪يمٌ شَد۪يدٌ. Allah kitleleri bu şekilde yakalar. Yakaladığında da onun şiddetli azabından kurtulacak olan olmaz buyurmuş. Demek ki Allah'ın zalimi yani kafiri veya zulmeden Müslümanı, ikisi de olabilir, Allahu Teala, ama asıl olan kafir kastedilir tabi, zalimin ipini uzatabiliyor Allah. Neden? Hikmetleri kendisi biliyor. Ahmed bin Hanbel'de 17311. hadisi şerifte bugün hepimizin sorduğu sorunun cevabı var. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz: اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ يُعْطِ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَاِنَّمَا هُوَ اِسْتِدْرَاجٌ. Eğer adam günah işlediği halde Allah hala ona istediğini veriyor görüyorsan, anla ki Allah ona istidraç yapıyor. Neydi istidraç? Razı olmadığı kuluna istediğini vermesi. Ne istiyorsa veriyor Allah. Bu da Ahmed bin Hanbel'den rivayet. Tirmizi'de 2320. hadisi şerif, mantığı çözüyor bu hadis-i şerif. لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ. Eğer Allah dünyaya bir sinek kanadı kadar değer verecek olsaydı, kafire bir bardak su vermezdi. Kafirin zamanını uzatıyor, ipini uzatıyor, her istediğini veriyor, kıymetsizden veriyor. Defoludan

ediyor. Bu yüzden kafir aldım derken aslında bir şey almıyor. Faniyi alıyor. Müminin istediği cennet olduğu için o pahalı şeyden, asıl alınacak şeyden mümine kendi murad ettiği zaman veriyor. Her istediği zaman vermiyor. Kafirlerin elinde dünya var ya. Birleştirilmiş milletlerden dağıtılmış milletlere kadar her şey ellerinde. Adamlar parayı basıyorlar, altın borsasına sahipler. Fındık bizde üretiliyor, borsası onlarda oluyor. Koca bir servetleri var adamın ya. Diyoruz ya biz. Tirmizi'nin 2323. hadisi, İbn-i Mace'nin de 4108. hadisi şerifinde mantığımıza hitap ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki مَدْ دُنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا ذَا يَرْجِعُ. Müminin dünya ve ahiret mantığı olacak ki ona hitap ediyor Efendimiz. Buyuruyor ki dünyanın bütününün ahirete göre değeri bir insanın parmağını denize batırdıktan sonra parmağını çekince aldığı su kadardır. Herhangi bir insan parmağını denize batırdı. Okyanusa veya herhangi bir denize. Sonra parmağını çekti. Parmak ıslandı. Islandığı doğru ama denizin yüzde kaçını, milyonda nesini emdi? Kafirin elindeki bütün dünya serveti, hegemonyası, ahiret varlığıyla, ahiret hesabıyla ölçüldüğünde bir denizde ıslanan parmağın denizden eksilttiği kadardır. Bizim sorunumuz ya da çözmemiz gereken problemimiz dünyaya ve ahiretle bu gözle bakmamızdır. Bu gözle bakanlar bir sorun yaşamıyorlar. Şimdi kardeşlerim dedik ki Kalem suresinin ve El-A'raf suresinin ayetlerinden Allah-u Teala'nın istidraç yaptığını, yani kafirlere siyaset, ticaret, ziraat, şöhret, hatta beden güzelliği, yaşama keyfi, konfor, ne isterlerse veriyor. Kafirler 85 yaşında ölüyor, Müslümanlar 45 yaşında ölüyor mesela. Bu da olabilir. Oluyor da nitekim. Kafirlerde filan sorun olmuyor, Müslümanlarda oluyor nitekim. Dedi ki Allah-u Teala bunların ipini uzatıyor, sürelerini uzatıyor, istedikleri her şeyi veriyor. Bu bir istidraçtır. Bunu neden yapıyor, nasıl yapıyor ve bugün bu dünya hayatını biz nasıl görmeliyiz? El-En'am suresinin 42, 43, 44, 45. ayetlerini dinleyelim. El-En'am suresinde. Kur'an kitabımız, iman kitabımız. Hiçbir ayeti, hiçbir kelimesi tarihi bir olayı anlatmak için değildir. Ümmeti Muhammed'e dinini öğretmek içindir. Eğer biz bir ayeti, bir sureyi filan peygamberin kıssası olarak anlarsak, o zaman filan peygamberin kıssasıyla namaz kılıyoruz demektir. Kur'an ayetiyle namaz kılmıyoruz o zaman. Hayır, bu yanlış. Evet, filan peygamberin kıssası anlatılıyor ama ayet bizim Kur'an'ımızın ayetidir. Rabbimizin kitabıdır. Rabbimize kulluk kılavuzumuzdur Kur'an. Herhangi bir ayeti eski hikayeleri anlatıyor diye görmek, müşriklerin esatirul evvelin, eskilerin hikayesi demelerine benzer. Elbette Müslüman bunu ağzından çıkarıp Kur'an'da eski hikayeler var demez. Ama ayeti kendine hitap eden bir ayet olarak görmediği zaman bu bataklığa düşmüş olur. Şimdi El-En'am suresinin bu ayetlerini dinlerken biz eski hikayeleri mi anlatıyor Allah
diye düşüneceğiz. Bize ders mi veriyor diye düşüneceğiz. Ona göre de ayetleri dinleyeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselnâ ilâ umemin min kablike. Peygamber Efendimiz'e hitap ederek buyuruyor ki senden önce de biz milletlere gönderdik. Peygamberler gönderdik. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Akıllarını, başlarına akılları gelsin, akılları başlarına gelsin, her halükarda düzelsinler diye her türlü çetinlikleri de önlerine çıkardık. Sıkıntılar verdik, musibetler verdik. Akıllansınlar diye. فَلَوْلَا اِذْ جَاءُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا Bizden bir bela geldiği zaman akıllarını başlarına alsalardı keşke. Alsalardı ya. وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ Ama onların kalpleri katılaştı. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları işleri de şeytan onlara şirin gösterdi. Hem kalp kalmamış düşünemiyorlar, hem de şeytan kötülükleri güzel gösteriyor. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Burada dikkat ediyoruz. İstidraç nasıl uygulanıyor onu görüyoruz. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Ne zaman ki o peygamberlerin anlattıklarını unuttular. Ne oldu? Gökten ateş mi yağmış? فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Her şeyi açtık onlara. Her şeyi açtık. Peygamberleri yalanlıyorlar. Peygamberlere hakaretler ediyorlar. Hiçbir şey dememiş sanki peygamber gibi. Peygamber bunlara şımarın demiş gibi oluyorlar. Allah ne yapıyor? فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Her şeyi açtık. Her şeyi. Sanki gökten yağmur değil para yağıyor. Öyle oldular. Azabı açmamış Allah. Nimetlerini açmış. Nimet yağdırıyor. Hatta izâ ferihû bimâ utû. Nimet bollaşınca tam zirvede şımarmaya başladılar. Tamam, her şey bizim zannettiler. اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً Ansızın yakaladık onları. فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ Karışıp kaldılar. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Sağlam bir milletin kökünü böyle kuruttuk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd Rabbul alemin olan Allah içindir. Bu El-En'am suresinin ayetlerini yukarıdan aşağıya incelediğimizde kardeşlerim, Allah peygamberini gönderiyor. Ufak tefek şamarlar da vuruyor. Akıllanmasını bekliyor kullarının. Akıllanmıyorlar. Akıllanmama nedeni kalp katılığı. Rikkat yok. Kalp katılığı hem iman soğukluğu hem de kaybolmuş insanlık demektir. Vicdansızlık. Bu beşinci maddeden sonra şeytan aman uyanırlar diye harikaydı diye propaganda yapıyor. Harikaydınız. Müthişti. Nimetlere nankörlüğü bile güzel gösteriyor. Çirkini güzel, güzeli çirkin gösteriyor. Altıncı madde. Bunların katı kalpli, insanlık ölmüş, iman yok, şeytan da her şeyi şirin gösteriyor süreci, yani şeytanın
güzelliğinin, güzel

bir şeyin güzel kabul edilme noktası bardağı taşırıyor. Bakılıyor ki artık bunların söz dinlemesi mümkün değil. Gökten ateş mi yağıyor? Hayır. Ne oluyor? Fetahna aleyhim ebvabe kulli şey. Her şey onların oluyor. Her şey onların oluyor. İdam edilecek birine son isteği sorulur 10 dakika içinde. Bunlara hayatın olduğu gibi kendisi veriliyor. 2015 senedir Allah'ın oğlu var diyen Batı kültürü bütün nimetlere bunun için sahip olmuştur. En çirkin isnadı Allah'ın karısı var haşa, Allah'ın oğlu var haşa demeyi din haline getiren, böyle demeyenlerle de Haçlı ordularıyla veya şurada burada Kuzey Afrika'da yüz binlerce milyonlarca insan öldürerek sırf İsa Allah'ın oğludur demedikleri için savaşan Batı, Allah'ın bütün kapılarının açıldığı yer bunun için olmuştur. Şu kadar ki bu El-En'am suresinin 42, 43, 44, 45. ayeti 15 günlük bir süreci anlatmıyor arkadaşlar. 950 yıllık Nuh Aleyhisselam'ın süreci bunun bir dilimi sadece. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin o karaya yüzdüğü zamana kadar geliş sürecini hesaplarsak, yani bir peygamberde sadece asırlarca sürmüş bu. 15 günde Allah peygamberini gönderiyor, 15 gün sonra tövbe etmedikleri anlaşılıyor, 15 dakika içinde bu kararla, öyle değil. Zaten bir peygamber 150-200 sene işlerinde duruyor bu insanların. Bugün Batı medeniyetinin bolluk ve refahı Allah'ın onları beğenmesinden, razı olmasından olmadığını biliyoruz zaten. Ama niye onlara verdiğinin cevabı fetehna aleyhim ebvabe külli şeyindir. Bütün kapılar açık adamlar için. İstanbul'da afet olur, orada yağmur rahmet olur sanki. Depremler, seller hep Müslümanların topraklarını bulur. Onlar da deprem olsa keyif sürerler, eğlence yaparlar onunla. Fetehna aleyhim ebvabe kulli şeyin. Her şeyin kapılarının açıldığı bir konumdadır onlar. Onlara engel yok, vize yok, vizesiz. Vizesiz, birbirlerine de vizesizler, göklere de vizesizler. Bunun için güzellik kraliçesi yarışması yapabilir onlar. Bunun için Allah'ın nimetiyle karşılaşınca şampanya patlatırlar. Neden? Hatta idâ ferihû bimâ ûtû. Ellerindekilerle şımarmaları lazım. Şımarmasalar süreç tamamlanmıyor. Ama bu 10 senenin, 20 senenin ürünü değildir. Bir asırda gerçekleşecek diye bir vaat de yoktur. 5 asırda bekler. Bizim acelemiz var. Allah'ın acelesi yok ki. Celle Celaluhu. Kur'an kitabımız, iman etmeyen mümin olmuyor. Bu ayetler nasıl bitiyor kardeşler? Biz kiraz yeni çıktığında veya karpuz yeni çıktığında alıp şöyle piknikte yiyoruz. Oh be, elhamdülillah deyip ne kadar mutlu oluyoruz değil mi? Taze, çok güzelmiş ya. Kiraz çok güzelmiş diyoruz ya. Niye? Allah'ın bir nimeti, Allah'ın güzelliğini gördük. Şu kiraz kışın ne kötü haldeydi ağacı, ne kadar güzel oldu diyoruz. Bunlar hepsi Allah'a hamd ettiriyor bizi. Kebap yediğimiz zaman elhamdülillah demese çocuklarımıza kızıyoruz değil mi? Kebap yedin elhamdülillah de. Bu ayetler nasıl bitiyor? Velhamdülillah diye bitiyor. Demek ki mümin Allah'ın istidraç planını uyguladığı kafirlerin başına gelecek فَكُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Şu zalim, dünyayı kahreden, insan üzerinde silah deneyen,
kendilerinden başkalarına hayat hakkı tanımayan şu çöplük medeniyetinin sahiplerinin helak oluşlarını sanki bu sabah gözlerimle görmüş gibi Kur'an'a iman edip velhamdülillahi rabbil alemin, kebap yedikten sonra, ziyafetten sonra haydi bir yemek duası deyip elhamdülillahi rabbil alemin dediğimiz gibi Allah'ın intikamının gerçekleşeceği günü şimdiden görmedikçe En'am suresinin bu ayetlerine iman ettiğimizi iddia bile edemeyiz. Kur'an böyle bir kitap işte.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Allah bu planıyla, istidraç planıyla onları şımarttı. Her şeyi kendilerinin yarattığını zannedecek bir ahmak seviyeye geldikten sonra فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Allah onların işini kökten bitiriverdi. Kökten bitirince işlerini müminlerin, velhamdülillahi rabbil alemin be, şu alemlerin Rabbine hamdolsun, boşa değilmiş bizim çektiklerimiz demesi gerekiyor. Bunu gözleriyle görmese de müminler, değil mi Allah böyle yapacağını söylüyor, billahi gördük gibi rahat etmemiz lazım bizim. Aksi takdirde Kur'an'ın nesine iman ettik biz? Yoksa biz diyeceğiz mi Nuh Aleyhisselam'ın kavminden böyle intikam aldı ama şimdi Avrupa çok güçlü? Bunu mu deriz yoksa? Maazallah. Teknoloji çok güçlü mü diyeceğiz şimdi? Filleri serçelere, serçeden küçük kırlangıç kuşlarına kahreden Allah hangi gücünü kaybetti? Serçe fil öldürür mü hiç? Üstelik serçenin kendisi de değil. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. 45. ayeti El-En'am suresinin. Sanki bugün Rabbim sabah bize seyrettirdi. Gördünüz mü kullarım ne yaptım bunları? Gördük ya Rabbi. وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ be. Sana hamdolsun Rabbim be. Hamdolsun cennetlik kullarını bu şekilde nimetlendirdin. Kafir ve zalim kullarına istidracı asırlarca uygulayıp sonunda onları kahrettin. Elhamdülillah. Tıpkı bir kuzuyu kesip yedikten sonra işte midesi şişmiş bir adamın elhamdülillah demeyi borç hissettiği gibi bu sahneyi de gerçekleşmiş gibi kabul edip velhamdülillahi rabbil alemin deriz biz. Demek zorundayız. Çünkü müminiz. Çünkü iman ettiğimiz kitabımız, Kur'an'ımız böyle bir kitaptır. Sanal bir şey anlatmıyor Kur'an-ı Kerim. Ta kıyamet günü olacak şeyleri bile oldu diye anlatıyor Allah-u Teala. Oldu diye anlatıyor. Niye? Kur'an bir şeyi 10.000 sene sonra da olacak diyorsa olmuş, kabul et onu. Dün olduğunu gördüğün şeye inanma da Kur'an'ın ileride olacak dediğine inan sen. O daha sağlamdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biz böyle bir Allah'ımız var. Celle Celaluhu. Kur'an böyle bir kitap elhamdülillah. Böyle bir kitap. Kim sulandırmak isterse istesin, Kur'an böyle bir kitap. Elhamdülillah ki bu kitaba iman etmekle Rabbim alnımızı parlak, şerefimizi ebedi kıldı. Elhamdülillah. Burada kardeşlerim hepimizin tefekkür etmesine yardım edecek bir örnek hızlı bir şekilde zikretmek istiyorum. Bu örneği İnşallah ibret olarak kendimiz için kullanırız. Ama özellikle de orijinal müminler ve ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Kur'an'ı nasıl anlamışlar? فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ nasıl güvenmişler? Bir örnek olarak görelim. Beyhakî'nin Sünenül Kübra, Es-Sünenül Kübra

bugünkü Irak toprakları ve daha ötesi olan Pers İmparatorluğu, yani şimdiki İran fethedilip İslam toprağı oldu. Ömer bin Hattab'ın döneminde gerçekleşmiş bir olay. Ömer'in de etrafındaki bir hatırayı naklediyoruz. Ravi diyor ki, o taraftan ordular fethi gerçekleştirince tabi hazinelere el koydular. Çuvallara doldurdular gümüşler, altınlar, mücevherler, bilezikler, işte nelerse doldurdular. Develere yüklediler. Buğday yükü gibi Medine'ye getirdiler mücevherleri. Bugünkü şeylerle söyleyelim de iyi anlaşılsın. Tırlar dolusu mücevher geldi Medine'ye. Para geldi, altın geldi. Kafile Medine'ye girince, sahneyi dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Ekonomi sorumlusu Ömer'in diyelim, Beytülmal görevlisi. Demiş ki, ya Emirül Müminin, bu malları Beytülmal'e yerleştireyim değil mi? Yani hazineye koyalım mı? Ömer radıyallahu anh dönmüş demiş ki, vallahi olmaz demiş. Bu ümmetin, müminlerin malıdır. Beytülmal'e konamaz bu demiş. Rabbim benim üzerimden bir gün geçirmeden bütün bunu müminlere dağıtır, ben öyle uyurum demiş. Derken demişler ki, akşam oldu, insanları toplayamazsın. Bunları bir yere yerleştirelim. Öyle olur demiş. Ve sonra da Ensardan, muhacirlerden 5-10 kişiyi bekçi olarak koymuşlar başına. Ertesi sabah Ömer gelmiş arkadaşlar. Bu esnada Abbas bin Abdülmuttalib, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası, ve Abdurrahman ibni Avf radıyallahu anhum cemiyen, Ömer bin Hattab'ın koluna girmişler. Çok neşeli bir gün. Neşe nereden kaynaklanıyor? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş, İran fethedilecek. Peygamber Efendimizin özlediği bir şeyi gerçekleştirmek bir mümine nasip olur da o mümin sevinmez mi? Hepsi sevinmişler. Ömer'in işte Abdurrahman İbni Avf bir kolundan, Abbas İbni Abdülmuttalip de bir kolundan koluna girmişler. O altınların, mücevherlerin konduğu, bekletildiği yere gidiyorlar beraber. Ravi diyor ki, gündüz gözüyle Ömer mücevherleri görünce birden şok geçirdi. İlk defa hayatında o kadar altın, gümüş vesaireyi bir arada görmüş Ömer. Şaşırmış. Yakut görmüş ilk defa. Yakut denen mücevheri görmüş Ömer. Şimdi bu sahnede sağında veya solunda Abdurrahman İbni Avf, bir tarafında da Abbas İbni Abdülmuttalip Efendimizin amcası, heyecanlı bir sahne var. Ömer ağlamaya başlamış. Bu ağlama doğal olarak Müslüman bir liderin Allah'ın bu büyük lütfuna karşı sevinç ağlaması olabilir. Ama Ömer'in ağlaması çocuk ağlaması gibi. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Avf demiş ki, ya Emirül Müminin, Rabbimizin bu büyük nimeti karşısında sevinç günündeyiz. Şükür günündeyiz. Sen ise ağlayarak yanlış yapıyorsun. Şükretsek daha iyi değil mi? Demiş Abdurrahman İbni Avf. Şimdi kardeşlerim, dikkat edelim. Rabbime yemin olsun ki diye cevap veriyor. Rabbime yemin olsun ki dediklerinizi ben de biliyorum.

0: Ama böyle zengin olduktan sonra milletler hep birbirine düşüp helak oldular. Bu bizim helak olma takvimimizin başı mıdır, onu merak ediyorum demiş. Sonra ravi diyor ki Ömer kıbleye döndü. Ellerini kaldırdı. Dedi ki Allah'ım, seni Kur'an'da senestedricuhum min haysu la ya'lemun derken dinledim ben. Anlamadıkları bir yerden istidraç yapacağız onlara buyurdun sen. Rabbim, bu mal bizim ümmetimizin istidracı mıdır? Koru bizi ya Rabbi demiş Ömer. Suraka bin Cuşum diye birisi var. Hikayesini çok iyi bilirsiniz. Hani Efendimiz hicret ederken onu yakalamaya çalışmıştı. Efendimiz de sonra hani devesi battı, hayvanı battı yere, kurtar beni Muhammed dedi. Efendimiz de onu kurtardı. Çıktı. Sonra onu orada Efendimiz, Suraka sen böyle beni kovaladın ama bir gün Kisra'nın altınlarını görürsün sen demiş ona. Tip sizin de tekiymiş diyelim. Böyle görüntüsü bozuk bir tipmiş Suraka. Radıyallahu anh. Sonra Müslüman oldu tabi. Medine'ye geldi, hicret etti. Ömer o gün bu senestedricuhum min haysu la ya'lemun diyorsun ya Rabbi. Aman bizim istidracımız yapma bu malı diyen Ömer bana Suraka'yı bulun demiş. Çağırmışlar Suraka'yı, ne yapacak bunu bu adam? Koruma yapacak herhalde düşünmüşler. Suraka demiş. Oradan iki tane İran'dan gelen krala ait işte dekorlu bilezik gibi künye gibi şeylerden almış. Künye diyelim almış. Bana bak Suraka demiş. Şunları koluna tak. Şu Medine'nin en fakir ve en yüzü berbat adamı. Bunları tak. Kisra'nın altınları Medine'nin en fakirinin kolunda künye oldu diye dolaş. Allahu Ekber de ara sıra demiş. O da takmış koluna. Şimdi artist gibi diyorlar ya, yakışıklı bir Kisra'nın künyesi Medine'de bir bedevinin kolunda. Allah'ın azametini görüyor Ömer. Kisra'dan intikamını böyle alıyor. Burada kardeşlerim, bir sorunun cevabını verelim beraberce. İstanbul'a belki de emanet bir ayakkabı ile gelip İstanbul'dan patron olarak dönenler Allah'ın istidracıyla mı karşılaştılar? Şükrünü yaptıkları nimetle mi döndüler? Zamanında bir devlet dairesine torpille bile giremeyen insanlar devletin başına sağına soluna geçtikten sonra istidraç tuzağında mı takılı kaldılar? Allah'ın lütfu görüp devletin daha önce başkaları tarafından kullanılan künyelerini Suraka gibi tipsiz gördüklerine mi taktılar? Ömer böyle yaptı. Aman Allah'ım bu mallar istidrac olmasın, başıma bela olmasın dedi. Fert olarak biz daha önce talebe olarak giremediğimiz okula müdür geldiğimiz zaman, müdür olup geldiğimiz zaman Rabbim görecek, bu daha önce talebe olarak girmeye korktuğum yere şimdi müdür olarak gelmiş birisi olarak Rabbimin önünde şükür secdesine mi kapanıp o şekilde mi orada duracağım? Yoksa o benim için bir istidraç olup helak olup gideceğim mi? Ve aziz kardeşlerim, bu kalın ayarlı şeyleri hepimiz hesaplarız. Zamanında İstanbul sokaklarında örtülü kadının dolaşması bir tutuklanma nedeni iken, böyle yılları varken Müslümanların peçenin bile takılabildiği bir zamanda Müslüman tesettürlü kızları Allah'ın bu ümmete lütfu ihsanı olarak mı görecek Müslümanlar? Yoksa o da bir istidraç olup o bataklıktan cehenneme mi yuvarlanacağız? Nimet deyince sadece Kisra'nın altınları mı nimet? Elimizde değil diye kar olduğumuz tesettür elimize gelince nimet değil mi? Kur'an-ı Kerim'in okunmasının, öğretilmesinin zindana atılmak, öldürülmek gerekçesi olduğu bir toplumda aynı devletin kanunlarıyla Kur'an öğretmek için maaş alan insanlar bir istidraç olarak bu nimeti ellerinde çürütecekler mi? Bunu yoksa Firavun'un sarayında Musa yetiştirme projesine mi dönüştürecekler? İstidraç sadece malda değil, daha çok siyasette.
1: İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed denilecek. Ümmetinden üzerinde hesabı olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
3: Burası Yıldız Efendi.

tamam, ifade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca

Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem, bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek. Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecektin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, Ashab-ı Güzin gibi.

şehadet şerbetine son saatler inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz, öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçların ağrıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönlü.

Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı,

0: Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehl-i Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tala'l Bedr aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: Burası Yıldız Efendi.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza! Gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın, bu doğru. Ama heybetini gizli tut, yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş, önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali, biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek sultanı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında bir fırtına

Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın solunda ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde, 3000 melek alaca atlarla.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.